Sensiz avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.

0: هم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Ey Muhammed, de ki gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

0: مَا تُصْرَفُونَ
1: İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
1: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği onlar iman etmezler sözü gerçekleşmiş oldu.
0: قُلْ هَلْ

0: Ey Muhammed, de ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

0: يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُ

Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

0: Amin.
1: Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Em yok.

Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin. Belki

0: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
1: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
1: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.
0: وَإِنْ

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin?
1: İnne Allaha la yuzlimun nase şey'en velakinnennase enfusuhum yuzlimun.
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.
1: Ve yevme

0: يَخْتَصِمُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
1: Onları bir araya toplayacağı gün sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu vaat edilen azap ne zaman diyorlar.
1: قُلْ لَا

0: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ
0: De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?
1: اَثُمْ

0: O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Ele

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Ya

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir. Kul

Ey Muhammed, de ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Ele

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ

Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: Elâ inne lillâhi men fissemâvâti ve men fil ardı.

0: ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumul leyle liteskunû fîhi vennehâra mubasirâ. İnne fî zâlike leâyâtin liqavmin yesmeûn.
0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlardan nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.
1: مَتَى

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Ey Muhammed, onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim, eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْ

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

0: في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
1: Onlar da Musa'ya, sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz dediler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
1: Firavun, bana bütün bilgili sihirbazları getirin dedi.

0: الدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

0: فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz, yalnız ona güvenin dedi.

Onlar da biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler. Ve

0: وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: Musa'ya ve kardeşine Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik.

0: عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ
1: Musa, ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

0: بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardan

0: لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ
1: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.

Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.

0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
0: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.

0: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

de ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. وَاَنْ اَقِمْ

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدَ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى

0: Fil.
1: De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.
0: What?

Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi mercu'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh.

0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometreleri, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: A'dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
11: Sigorta. Japan Legno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
15: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
18: Serkan!
19: Efendim abi?
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
20: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
21: Empara, bankanın güzeli.
22: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
23: Bir reklam.
24: Akseslere 450 TL varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: Tura taşındı. Sayı 23 oya yükseldi. Rakibi 19 oyda kaldı. Yönetimi belirleyecek nihai sonuç için 4. ve son tura geçildi.
1: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibeltan Çetinkaya almış oldu.
0: 4. tur oylamada da 23 oy alan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. CHP ve Yeni Parti ortak adayı Sibeltan Çetinkaya'nın 19 oyda kaldığı bu seçimle birlikte yönetim AK Parti'ye geçmiş oldu.
2: Üsküdar'ın sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Zaten mecliste daha öncesinden de sürekli bahsettiğimiz, konuştuğumuz konulardı. İnşallah liyakatli bir kadromuz var. Belediyemizin kendi insan kaynağı bunun için gayet yeterli.
3: Sayın seyirciler, İmamoğlu siyasi tutuklu değil. Evet, başlık bu. Bakalım detaylarına. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirterek, şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bana siyasi dava, buna siyasi dava diyemeyiz ki gidip adaylığı için oy veren de benim, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Euronews kanalına konuştu. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini vurguladı. Seçim işbirliklerine ise açık kapı bıraktı.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Euronews Türkiye'ye röportaj verdi. Kılıçdaroğlu yolsuzluk davası nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini söyledi. Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil açıklamasında bulundu. CHP lideri İBB Başkanı'nın yargılandığı yolsuzluk davasına da atıfta bulundu.
4: Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek.
0: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun önündeki hukuki engellerin kalkması ve Cumhurbaşkanı adayı olması halinde iktidara karşı işbirliğine açık olduğu mesajını verdi. Muhalefetin %51'e ulaşmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. CHP lideri istişare ve müzakereye her zaman açık olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin yeni partiyi kurmasıyla yaşanan bölünmenin tabanda bir kaymaya sebep olmadığını savundu. Bir yandan da bu durumun CHP'de güç kaybına yol açacağını kabul etti. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak ifadesini kullandı.
5: Ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
0: CHP lideri para alışverişine ilişkin beyanların CHP'lilerden geldiğini ve bu kişilerin mahkemede para alıp verdiklerini kabul ettiklerini de belirtti.
4: Parayı veren parayı verdim diyor. Parayı alan da parayı aldım diyor. Aldığım için de şuna verdim diyor. Bunun neresi siyasi? Ortada siyasi bir görüş yok. Görüş farklılığı da yok ortada. Türkiye'deki bütün hukuk kitaplarına örnek dava olarak girecek bu.
0: Kılıçdaroğlu eğlence mekanlarına götürülme iddialarının da bulunduğunu ekledi. Pavyona götürdüler diyor, orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunlar ve hakim de bunları dinliyor dedi.
3: Bu arada CHP İletişim Koordinatörü Doktor Hala Aydar Fırat, iletişimci, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Fırat, partiden ayrılarak yeni parti saflarına geçen 6 milletvekilinin CHP'ye geri dönmek istediklerini öne sürüyor mesela. CHP'de yaşanan bu kurultay krizinin ardından Özgür Özel öncülüğünde yeni partinin kurulması ana muhalefet hattında bölünmeye yol açmıştı. Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı CHP saflarından ayrılarak yeni partiye katılmıştı. Bu kırılmanın ardından siyaset kulislerinde bir geri dönüş iddiası gündeme geldi. CHP'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat ve ayrılık sürecinin ardından ibrenin tersine döndüğünü öne sürdü. Fırat, yeni partiye geçen 6 milletvekilinin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına dönmek istediklerini söyledi. Bunu ifade edelim. İsimlerini vermedi sayın seyirciler ve aracılar üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdiklerini, aramadıklarını ama mesaj gönderdiklerini ifade etti. Bunu da söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Bir başka mesele yine Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili esasında. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı sayın seyirciler. Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Neden Soyer'le ilgili böyle bir soruşturma var? İddianame hazırlandı. Şöyle, İzbeton AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası. İşte bu kapsamda yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Sayıştay Mülkiye Müfettişi ve bilirkişi raporlarının dayanak gösterildiği soruşturmada Soyer'in de aralarında bulunduğu 157 şüpheli hakkında ihaleye ihale ve edimin ifasına fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Soyer'in de aralarında bulunduğu 60 şüpheli tutuklanırken hazırlanan iddianamede eski başkan hakkında 6 yıla kadar da hapis cezası talep ediliyor. Evet, bunları verdik. Sırada ne var? Sırada şöyle bir haber var, arkamda görüyorsunuz. Bu haberden sonra bu arada mesajlara bakılacak. Şöyle İlker bir bizim iletişim numaralarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı bir göster kıymetli yönetmenim. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gönderin takibi kardeşinizi, mesajlarınızı gönderin. Biz de buradan okuyalım. Kanal 7, Ülke TV, ortak yayın devam ediyor. Memleketimin, güzel ülkemin dört bir yanına selamlar, sevgiler, hürmetler. Bizleri sınırların ötesinden izleyen, dünyanın neresinde olursa olsun sesimizin ulaştığı herkese de selamlar, saygılar, hürmetler diyelim. Sağlık, sıhhat, afiyet sizlerin olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Zehirli elleri kırmakta kararlıyız. Nedir bu? Başlık bu. Hangi gazete bu? Diriliş Postası'ndan görecekmişiz. Haydi hızlıca bir bakalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız diyerek milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız mesajını verdi. Sayın Bakan'ın açıklamaları bunlar. Türk devletleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmek üzere Kazakistan'da kritik temaslarda bulunuyor. Sayın Bakan ziyaret kapsamında da organize suçlar, düzensiz göç, uyuşturucuyla mücadeleyle birlikte FETÖ ve DAEŞ'e karşı ortak adımlar masaya yatırılacak.
0: Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında güvenlik diplomasi trafiği hız kazanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgesel işbirliğini güçlendirmek üzere çarşamba günü Kazakistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Zirvenin ana gündem maddeleri oldukça kapsamlı. Sınır aşan organize suçlar, terör örgütleri, düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak adımlar masaya yatırılacak. Bakan Çiftçi, Kazakistan'daki temasları kapsamında Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan heyetleriyle de bir araya gelecek. Görüşmelerde özellikle suçluların iadesi ve FETÖ ile DAEŞ başta olmak üzere dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak koordinasyon vurgulanacak. Türk dünyasında güvenlik ağını daraltmayı ve ortak mücadele kapasitesini artırmayı hedefleyen bu kritik temaslar bölgesel istikrar açısından stratejik önem taşıyor.
3: Evet, devam ediyoruz sayın seyirciler. Şöyle mesajlarınıza bakıyorum hemen hızlı bir şekilde, hem WhatsApp'tan gelen hem sosyal medya hesaplarımızdan göndermiş olduğunuz mesajlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanal 7 Ülke TV ortak yayını devam ediyor. Adana'dan Ahmet Gürdal ben diyor. 20 mevsim 600 ay 18.262 gün 438.288 saat. İşte şu kadar saniye yeryüzünde nefes alan bir canlı olarak yaşıyorum demiş. Yaşamaya da devam ediyorum. Zaman akıp gidiyor. Bu süre içinde hayatıma kim bilir dertlenmiş herhalde ama iyi ki doğdum ben diyor. Bugün doğum günümü kıymetli izleyicim. Çok uzun yazmışsınız. Bugün keşke benim doğum günüm deseydiniz. Hadi bakalım Ahmet Gürdal'ın doğum gününü kutlayalım. Sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim. Çok uzun mesaj Ahmet Bey, affedin. Şahin Bey oğlum, tüm Türkiye'ye Türkiye'de dün arıza vardı. Telefondan seyrettik. Seni eşimle, sen evimizin oğlusun. Çok teşekkür ediyorum. Şeyde mi? Uyduda. Ya bizim bu uydu meselesi ne olacak ya? Bizim bu uydu meselesi nedeniyle o kadar çok izleyici kaybettik ki. Gerçekten. Ya hem Kanal 7 hem Ülke TV'de vatandaşın yani Çıkmıyor, çıkmıyor, evet. Yani bunun bir sorunu bizim ekibim çözmesi lazım. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Kıymetli yöneticilerimiz, çok mesaj var, çok yoğun bir şekilde çekmiyor Kanal 7. Şimdi ben İstanbul'un göbeğinde oturuyorum. Kullandığım cihaz, receiver, yani son model receiver. Bütün kanallar var, bak bütün kanallar var. Öncesinde, sonrasında Kanal 7 böyle blurlu. İnanılır gibi değil. Hani şifreli yayın olurdu ya eskiden, öyle sürekli. Bu niye böyle, bu bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum yani. Ülke TV çok şükür bulunabiliyor galiba ama Kanal 7 ile ilgili bir sıkıntı var. Bak izleyici telefondan izliyor. Ellerinizden öpüyorum. Adana'dan Şenel de ailesine sağ olun, var olun, var olunuz. Hürmetler ederim, saygılar sunarım. İyi ki varsınız. Evet, hayırlı sabahlar. Hasan Ali Sarısakal, eski Çıtır, Eskil Çıtır'dan yazıyorum demiş. Bir marka söylemiş. Uğur Sağlam'a selam yollar mısın? Uğur Sağlam'a selam gönderelim. Saygılar olsun Eskil'e. Herkesi simit yemeye bekleriz diyor. Simit Çıtır mı? Simit Çıtır'sa olur. Hı? Canımız çekti değil mi? Gevrek. Gevrek. İzmir'de gevrek diyorlar efendim. Çok güzel olurdu ya. Eskilden buraya simit gönderemezsiniz ki. Nasıl olacak o iş? Selamünaleyküm Şahin Bey. Gününüz aydın olsun. Güzel yorumlar. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Meselelerle ilgili, güncel meselelerle ilgili haberlerim var. Konuşacağız. Sabırsızlanan izleyicilerimiz var. Efendim hemen devam edelim. Alevlerle amansız mücadele başlığı var. Buna bir bakalım kıymetli izleyenler. Şöyle buyurunuz. Henüz tescili yapılmamış plakasız yeni itfaiye araçlarının bile göreve çıktığı Antalya'da 2000 haneye elektrik verilemedi. Antalya Isparta Karayolu ulaşıma kapatıldı. Antalya, Adana ve Mersin'deki orman yangınları bölgedeki kabusu yaşattı. Kozan'da alevler iki ilçenin sınırına dayandı. Bir köy boşaltıldı. Aksu'daki yangın döşeme altı ve kepeze sıçradı. 300'den fazla ev tahliye edildi. Kumluca'da 10 ev zarar gördü. Büyük mücadele sonucunda gece Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde alevlerin enerjisi düşürüldü denilmiş. Sayın seyirciler, söndürmeye destek olan köylüler de sabaha kadar ayaktaydı diyor. Ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Alevler maalesef yerleşim yerlerine dayanıyor. Bazı bölgelerde yangının önü kesildi çok şükür. Bazı noktalarda ise mücadele hala devam ediyor. İşte Antalya ve Adana'daki yangınlarda son durum.
6: Alevler bir ilçeden diğerine sıçradı. Kimi evini terk etti, kimi yuvasının gözleri önünde kül oluşunu izledi.
7: Ciğerlerimiz yanıyor arkadaş ya. Sadece bura kaldı, bizim onlar bitti yani.
6: Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıktı. Alevler büyüdü, duman gökyüzünü kapladı. Ekipler yangını çevrelemek için zamanla yarıştı.
8: Yok mu köyümüzü ya?
6: Çam ağaçlarının yoğunluğu ve kuvvetli rüzgar müdahaleyi güçleştirdi. Arazözler, tomalar ve çok sayıda araç karadan, uçaklar ve helikopterler havadan yangının önünü kesmeye çalıştı. Ancak alevler yerleşim alanlarına da dayandı. Gece boyunca vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı.
9: Kozalak düştü ve burası da başladı. Jet gibi hem de. Ve çoğaldı, üstümüze geliyor yine. Çok kötü.
6: Yangının ortasında kalanlar için zaman adeta durdu. Vatandaşlar bir yandan eşyalarını kurtarmaya çalıştı, bir yandan söndürme ekiplerine yardım etti. Bazıları ise çaresizce alevlerin geri çekilmesini bekledi. Saatler süren mücadele sabaha kadar devam etti. Gün ağardığında ekipler yeniden havadan müdahaleye başladı. Ancak alevlerin vurduğu bazı bölgelerde geriye yalnızca enkaz kaldı. Aksu'da 254 evden 720 kişi tahliye edildi. Yangının yeni noktalara sıçramaması için 2097 hanenin elektriği kesildi. Tedbirler artırıldı. Alevlerin sardığı bölgelerde iki ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen iki kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Binlerce hektarlık alan zarar gördü. Yangının şiddeti azaldı ama tehlike henüz tamamen ortadan kalkmadı. Ekipler yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede teyakkuzda. Soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının bir başka adresi ise Serik'ti. İlçede öğle saatlerinde ormandan yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı. Alevlerin önü alınamayınca ekipler dört bir yandan müdahaleye geçti. Karadan söndürme çalışmaları başladı. Havadan yapılan müdahale ise hava karardıktan sonra durduruldu. Gece olunca yangının görüntüsü daha da ürkütücü hale geldi. Alevler gökyüzünü aydınlattı. Duman kilometrelerce yükseldi. Yangının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı. Evler, tarım alanları ve seralar alevlerin etkisinde kaldı. Can kaybı yaşanmaması ise felaketin en büyük tesellisi oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden devreye girdi. Yoğun müdahale sonuç verdi. Yangının ilerlemesi durduruldu. Ancak geride 6 kullanılamaz ev kaldı.
10: Bütün yollara kadar sirayet etmiş durumlarda yangın.
6: Bu kez görüntüler Adana'dan geldi. Karaysalı'da başlayan yangın yerleşim yerlerinin hemen yakınındaydı. Ekipler alevlere büyümeden müdahale etmek için harekete geçti. Fakat rüzgar yine karşılarına çıktı. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun mücadele verildi. Yangın kontrol altına alınamadı ama evlere ilerlemesinin önüne geçildi. Ormanlık alanlarda büyük zarar oluştu. Karadan ekipler, havadan hava araçları devreye girdi. Mücadele saatler boyunca sürdü. Gece çöktüğünde ise ortaya bu manzara çıktı. Gökyüzü alevlerin ışığıyla kızardı. Duman her yeri sardı. Vatandaşlar da ekiplerin yanındaydı. Kimi su taşıdı, kimi söndürme çalışmalarına destek verdi. Herkesin tek amacı alevlerin daha fazla yayılmasını önlemekti. Mücadele sırasında yürekleri ağza getiren bir kaza da yaşandı. Orman işçilerinin bulunduğu arazöz devrildi. İki işçi yaralandı. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve hastaneye kaldırdı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sabahın gelmesiyle hava araçları yeniden havalandı. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. 70 hektarlık yeşil alan zarar gördü. Geriye kül, duman ve kararmış ağaçlar kaldı. Yangının enerji nakil hattının kopmasıyla başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yakın noktada çıkması nedeniyle olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adana'da yangının bir başka adresi ise Kozanoğlu. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Ancak kuvvetli rüzgar alevlerin önünü açtı. Yangın büyüdükçe vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerini terk edenler geride bıraktıkları yuvalarına baka kaldı. Kimi eşyasını kurtaramadı. Kimi ise alevlerin evine ulaşmaması için son ana kadar mücadele etti. Ekiplerin tüm çabasına rağmen yangın yerleşim alanlarını da etkiledi. 40 hane tedbir amacıyla tahliye edildi. 7 ev kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
3: Evet, günaydın, hayırlı yayınlar Şahin Bey. Bu yangınları kim, neden çıkartıyor? Hepsi birden çok şüpheli bir durum. Ankara'dan Figen Hanım yazmış. Yazık, çok yazık. Rabbim yangını çıkaranı da yaksın demiş efendim. Dostluk mevsim değildir ki zamanla geçsin. Dostluk su değildir ki akıp da bitsin. Dostluk menfaate dayanmaz ki. Dostluk samimiyettir, karşılıksız sevmektir. Onun uğruna ölmektir. Herkes bunu böyle bilmelidir. Samimi dostlara selam olsun. Kastamonu Bozkurt'tan, Doğa Cenneti Şen Mahalle'den Mehmet Turnacı. Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Allah dostlarınızın, dostlarımızın sayısını artırsın. Hakiki dostlar edinmeyi bizlere nasip etsin. Dost görünüp arkadan iş çeviren, dost görünüp kuyu kazan, dost görünüp değil mi, senin her türlü kötü olmanı dileyen, isteyen ve sırtından bıçaklayan kim var? Uzak eylesin, uzak eylesin, uzak eylesin hepimizi inşallah. Merhaba, hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nereden? Konya'dan. Nadir, sesli seninle güne başlamak ne kadar güzel demiş. Konya'ma selam olsun Nadir Bey. Sağ olunuz. Devlet kamyonet olan araçlara hususiye çevirme hakkı verdi. Doğru. Bazı markalarda yaş sınırı yok. Bazı markalarda yaş sınırı var. Senden ricam, bu yaş sınırı tüm araçlarda yaş sınırlaması olmasın. Teşekkür ederim demiş. Saygılar demiş. Eyvallah. Biz de paramızla size telefon ayarladık. 500 TL verdik demiş. Eyvah, telefon ayarladık. Biz de paramızla size telefon aldık. 500 TL verdik. Televizyonu öyle mi ayarlattık demek istiyor acaba? Değil mi? Televizyonu öyle ayarlattık. 500 lira. Uydu ayarlamak için 500 lira mı aldılar? Piyasaya bak. Vicdanlı mıymış diyorsun? Normalde İstanbul'da 1000-1500 lira civarında diyorsunuz. Ne yapacak? Geliyor uydu ayarlıyor sadece. Güzel iş. Güzel iş. Evet, evet. Allah yardımcınız olsun. Kuzey Kıbrıs'a selamları, iyi yayınlar demiş başka bir izleyicimiz. Sağ olunuz. Simit'in diyor meşhur ve gevrek olduğu Devrek Yazıcık köyünden Nait Değirmenci. Hayırlı sabahlar demiş. Nait Bey. Bugün şu anda simit simit simit dediniz. Tüm reji ve ekip arkadaşlarımız şu anda en yakın buraya nerede var simit? Bayrampaşa Çarşı. Malatya'dan selamlar. Ben İlhan. İki kanalda sabahları haberleri kaçırmamaya çalışıyorum İlhan Bey. Hürmet ederim. Vallahi kaçırdığım gün diyor kendimi diyor boşlukta hissediyorum diyor. Eyvallah, eyvallah. Sağ olunuz. Sevgi, saygı. Kalpten hürmetler, sevgiler, saygılar. Dövizden vergi alınmıyor. Yüksek faizle 2.2 milyon şirket iflasa sürükleniyor. Yeni Şafak'ın haberi bu. Yeni Şafak'ın, kıymetli izleyenler. Haydi bakalım. 2.2 milyon şirket 25 milyon kişi çalıştırıyor, maaş veriyor, servis ve yemek hizmeti sunuyor, vergisini ödüyor, istihdam sağlıyor, üretiyor. 400 milyar dolar ithalat, 280 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutuyor. Üstelik döviz kazancından %25 vergi veriyor. Bireysel yatırımcılarsa bankalarda 150 milyar dolar dövizleri olduğu halde hiç vergi vermiyor. Yasa %15 %40 arası vergi alınmasını emrediyor. Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi almadığı uygulama nedeniyle 2011'de 1.60 lira olan dolar 2018'de 5 liraya çıktı. Maliyenin 2016'da bir kişiye özel olan uygulaması genel kanaat haline geldi. Yıllardır kimseden tek kuruş vergi alınmaması manipülatörlerin TL ile istediği gibi oynamasına neden oluyor. En somut örnek 2021 yılında yaşandı. Dolar 3 günde 9 liradan 18 liraya çıktı. Daha sonra 12 liraya düştü. Vergi alınmaması dövizin yıllardır durdurulamamasının en önemli nedeni demiş. Bireysel yatırımcıların 150 milyar dolarından hiç kazanç vergisi alınmıyor diyor haberde. Hayır, bunun Mehmet Şimşek'le ne ilgisi var? Ben haberde onu anlamadım. Kim Mehmet Şimşek'i burada en çok eleştiren kardeşlerinizden biri benim. Ekonomi nedeniyle Mehmet Bey eleştirir. Mehmet Bey eleştiriyi sever. Eleştiriyi kabul eder. Ama bunun Mehmet Şimşek'le ne ilgisi var onu anlamadım. Çünkü diyor ki yasada var. Yasada varsa Mehmet Şimşek yasayı mı uygulamıyor? Hani buraya mı getirmeye çalışmış? Haber bu kıymetli izleyenler. Evet, vergi tabii ki alınması lazım. Tabii ki alınması lazım. Haberin içeriğine katılmakla birlikte bu notu da düşelim. Şimdi bunun haberi yoktu zaten, devam ediyoruz. Günaydın Şahin kardeşim. Savaşları, yangınları çıkaranlara hep beddua ediyoruz ama hiçbir beddua yerine ulaşmıyor. İnşallah öbür dünyada görürler demiş. Galip Akkaya. Galip Akkaya, eyvallah. Selam güzel insan. Günümüz aydın, neşemiz bol, kazancımız bereketli olsun. Amin. Amin. Amin. İnşallah. Konya Altınekin Dedeler Mahallesi'nden İbrahim Tekeli başarılar dilerim demiş. Güzel Altınekin'e selamlar olsun. Eyvallah. Sağ olunuz. Katili 25 yaşında aramızda. Bu haber nereden? Akşamdan mı? Şöyle biraz nostalji yapıp elime gazete almak istiyorum. Evet, ne diyor? Katili 25 yaşında aramızda. Atlas cinayetinde şöyle siz de olabilirsiniz arkadaşlar. 18 yıl hapis. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Atlas'ın katil zanlısı Efe Ç'ye ki 14 yaşında çocuğa karşı kasten öldürmeden 14 yıl 9 ay, silahlı tehditten 3 yıl 9 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme zanlı 15 yaşından küçük olduğu için cezada indirim uyguladı. Avukat Ali Rıza Dizdar 10 yıl sonra tahliye olabilir, 25 yaşında aramızda olur dedi diyor haberde sayın seyirciler. Atlas Çağlayan 17 yaşındaydı ve öldürüldü. Cinayet davasında sayın seyirciler hayattan koparıldı. Hayattan koparan kişi de 14 yaşında sanık. Katil 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Haberi var, hızlı bir görelim, diğerlerine bakacağız.
6: 17 yaşındaydı. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayetinde karar çıktı. 14 Ocak'ta işlenmişti cinayet. Bir kafede iki grup arasında yan baktığın kavgası yaşanmış. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastanede can verdi. Atlas'ın ölümüyle ilgili davada karar duruşması Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Duruşma sonunda 14 yaşındaki katil zanlısı çocuğa karşı kasten öldürme, zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık sanık hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti. Mahkeme ise 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Anne Gülhan Ünlü duruşma salonundan gözyaşlarıyla çıktı. Ayakta durmakta zorlandı.
11: Hala bunlara çocuk diyorlar. Hala anlayamıyorum.
6: Atlas'ın yakınları üst sınırdan verilmeyen cezaya tepki gösterdi.
12: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %47 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara gelince TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e kadar yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
12: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
15: Reklam.
16: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
17: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
18: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
20: Neova Sigorta.
21: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
22: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
23: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
24: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Vatandaşları yasa dışı bahis sahalarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payıyla banka hesapları ve diğer mal varlığına el konuldu.
7: Devletten kiralık daireler. Şimdi kiralık dairelerden yazar ya. Şimdi sen ismin Ömer. Ömer Gayrimenkul'den kiralık daireler. İşte Göksel Emlak'tan kiralık daireler. Göksel. Öyle yazarlar ya, camlara falan koyarlar evin, işte dükkanın, mağazanın, neyse. Şimdi şey mi yazacak? Devletten kiralık daireler. Tabii ki böyle yazmayacaktır herhalde ama bilmiyorum nasıl olacak. Çok güzel bir iş. Bu çok güzel bir iş. Bunun artması lazım. Bütün şehirlerde olması lazım. Sayısının artması lazım. Hani kiraları kontrol altına alabilmek için devletin uyguladığı bir... yani çözüm olur mu? Kısa vadede belki hızlı bir çözüme kavuşup kavuşmadığını belki hissedemez vatandaş ama zamanla oturacaktır. Güzel. Güzel. Destekliyorum ben bu programı, uygulamayı. Kiralık sosyal konutlar için düğmeye basıldı. İlk etapta İstanbul'da 1071 konut kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. İşte yeni modelin detayları demiş haberde. Aktaralım. Vatandaş piyasanın yarısından da uygun fiyatla devletin kiracısı olacak. Vatandaş piyasanın da, haberde böyle diyor, yarısından da uygun fiyata devletin kiracısı olacak. Evi olmayan, 18 yaşından büyük, evli ve TC vatandaşları başvurabilecek. Noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. İlk kura çekimi Ekim ayında hak sahibi olanlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıl sonra evler yeni hak sahiplerine kiralanacak denilmiş sayın seyirciler. Nerede? İlk adresleri İstanbul'da, Ataşehir'de, Sancaktepe'de, Üsküdar'da, Başakşehir'de, Gazi Osman Paşa'da ve Beyoğlu'nda. Bu ilçelerde sayın seyirciler bu kiralık evler bulunabilecek. Şimdi bakalım ya nasıl olacak? 3 yıl iyi mi? 3 yıl fena değil. Çünkü habere göre yani normalin fiyatın yarısından daha az diyor. Yani daha uygun fiyata diyor piyasanın. Böyle bir durum var. Tablo güzel. Pilot ilçeler Beyoğlu'da, değil mi? Üsküdar'da yüksek kiralar var. Buralarda Ömer tabii kara kara düşündü. 3 tane evi nasıl kiraya vereceğiz? Şimdi devlet böyle bir uygulama başlatırsa bizim ev fiyatları ne olur falan. Allah herkese ev bark dua edelim. Ev bark nasip etsin. Yani başını sokacağı bir ev. Memleketin en büyük sorunlarından birisi barınma. Nasip etsin inşallah. Huzurla mutlulukla oturacağım. Şimdi kıymetli izleyenler, kabine toplantısının ardından tabii Sayın Cumhurbaşkanı da bu sosyal konut projelerine değinmişti 2 gün önce. İstanbullulara müjdeyi orada da vermişti. 100 bin kiralık konut değil mi? Yani hedeflenen bu. Bu konuta ek olarak 15 bin ek konut yapılacağını belirtti. Ayrıca İstanbul'da yarısı bizden kampanyasının başvuru süresi de biliyorsunuz 2031'e kadar uzatıldı.
8: Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. 14 Eylül'de sosyal kiralık konut projesi için başvurular başlıyor. Peki kimler başvurabilecek?
0: Öncelikle İstanbul'da ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Üzerinize hiç kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor. Ve hane halkı gelir oranı var. Bunun altında olması gerekiyor. Kontenjan olacak. Emekliler için, dar gelirli aileler için yapılan bir proje bu. Gençlere, memurlara, şehit ailesi yakınlarına, gazi ailelerine ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlara destek olsun diye 3 yıllığına kiraya verilecek. 3 yıl sonra bu daireler tekrar boşaltılacak. TOKİ tarafından içindeki eksikler tamamlanıp yeniden kiraya geçecek.
9: Proje özellikle yüksek kira yükü altında ezilen dar gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Riskli yapıların yenilenmesi ve dönüşüm sürecinin hızlandırılması için uygulanan destek ve sürelerde yeni düzenleme yapıldı. Kentsel dönüşüm süresi de uzatıldı.
0: 2027 Aralık ayına kadar uzatıldı. Burada 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi, 125 bin lirada taşınma masrafı devlet destekleri var. Sanırım bunlar da yılbaşında bu oranlar tekrar güncellenecektir.
9: Ve gözler şimdi 500 bin sosyal konut projesine çevrildi. Türkiye genelinde yapılması planlanan 500 bin sosyal konutun ilk teslimat tarihi de belli oldu.
0: 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin ilk teslimleri 2027 Mart'ta başlıyor. Sözleşmeler de SMS yoluyla e-devletinize gelecektir.
7: Evet, mesajlarınızı okuyacağım, yorumlarınızı okuyacağım. Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınındayız kıymetli izleyenler, ama Kanal 7 ile vedalaşmamız lazım. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere ayrılmayın. Ülke TV'de yolumuza ara vermeden reklamsız devam ediyoruz. Ama Kanal 7 ile vedalaşacağız. Yarın 7'de buluşalım mı kıymetli Kanal 7 izleyicilerimiz? Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız. Tamam. Kanal 7'yi gönderdik. Ülke TV ile yolumuza devam ediyoruz. Ne söyledik? Mesajlarınıza bakacağız dedik. Arife Ünverdi, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar İzmir'den yazmış Arife Hanım. Hoş geldiniz, sağ olunuz. Günaydın Şahin Bey, hayırlı yayınlar diliyorum İzmir'den Fadime diyor. Eksik olmayınız, sağ olunuz sizler de. Hayırlı sabahlar Şahin Bey, sağlıklı günler diliyorum diyor. Kim diyor bunu? Nilüfer Hanım diyor, sağ olunuz. Arife Hanım, hoş geldiniz, sağ olunuz.

var mı? Bizlerin yok, burada yok. Ama Recep Azman, Çayeli'li Recep Azman, Recep Bey'in varsa maşallah Recep Bey vallahi. Dedemden borç alıp bir yat almayı düşünüyorum. Tavsiye edebileceğiniz bir marka var mı acaba demiş. Dedeye sahip çıkalım. Bekleyelim ya, biz belki A101'den, BİM'den falan değil mi? Belki haftanın ürünleri, haftanın şeyleri falan. Aktüel ürünler miydi o? Belki oradan bir yat şeyi bulabiliriz. Yani efendim Rize, tabii Rizeli. Evet. Yani dededen babadan kalmış. Eyvallah, sağ olunuz. Recep Bey, seviyoruz sizleri. Eksik olmayın. Bir tane izleyicimiz de ısrarla beni arıyor. Avusturya numarasıyla arıyorsunuz Selma Hanım. Aramayın lütfen. Aa, vallahi şimdi engellemek durumunda kalmayayım sizi. Şirket hattını niye aramalara kapatamıyoruz biz ya? Allah Allah. Keşke bunu demeseydim. Saadet Argaç, günaydın. Günün aydın olsun, iyi haberler, iyi günler demiş Saadet Hanım. Teşekkür ederim, sağ olunuz. Eksik olmayınız. Alişer, Uzbekistan'dan selamlar diyor. Özbekistan'a selamlar. Benim adım Alişer. Çocuklarım bilen kahvaltı yapıyoruz demiş. Birlikte haberleri izliyoruz. Allah razı olsun Alişer Bey. Selamlar, sevgiler. Biz de sizleri çok seviyoruz. Özbekistan'dan bizleri izlemiş bak. Özbekistan kardeşlerimiz sağ olsunlar. Evet, şöyle bakalım. Şahin Bey günaydın. Bu FSM 15 Temmuz köprüleri neden 30 yıllığına kiralanıyor? Şimdi alan firma istediği gibi mi geçiş ücreti belirleyecek? Böyle kiralamaya gerek yoktu, İlhami Bey yazmış. Dün konuştuk bu meseleyi. Yani 2031'e kadar Cumhurbaşkanı kararnamesi sayın seyirciler özelleştirme idaresine bu yetkiyi, ihale yetkisini ve özelleştirme yetkisini, kiralama yetkisini daha doğrusu veriyor. Veriyor ama şu anda ortada bir ihale süreci, bir firma belirleme, işte adaylar, işte şu kadar süreliğine falan, şartnamenin maddeleri falan, böyle bir şey yok daha. Ama böyle bir imkan var. Böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Kararname çıktı. Ha, bu bugün olur, yarın olur, bir yıl sonra olur, iki yıl sonra olur, hiç olmaz. Bilemem ama böyle bir durum var. Yani niye diyor daha kısa süre, dün yazmış bazı izleyicilerimiz, niye daha kısa süreliğine? Daha kısa süreliğine olmaz. Bu büyük projeler bir kere amortisman nedeniyle olmaz. Kısa süreli olursa yüksek meblağlarla bunlar verildiği için, ihaleye çıktığı için, şimdi o kazancı tekrar elde etmek için firma zaman ister. Zamana yaymak ister. Dolayısıyla da 3 yıllığına 5 yıllığına kimse bu ihaleye girmez. 20-30 yılda amortisman, amorti etsin. İşte üstüne para kazan. Herkes para kazanmak için yapıyor bunu en nihayetinde. Kar için yapıyor. Aynı zamanda bunlar yüksek meblağ olduğu için bankalardan kredi almak isterlerse bankalar da kredi vermez. Der ki ben 3 yıllık, 5 yıllık projeye niye kredi vereyim der banka. Bu kısa süreli ne olur ne olmaz der, vermez. Uzun süreli olursa yayar, kredi verir. Ama bakım onarım meselesi mesela kısa süreli olursa sıkıntıya girer. Niye? Çünkü 3 yıllığına 5 yıllığına eğer bu ihaleyi alırsa bir firma şöyle bir uyanıklık yapabilir. Ya zaten 3 yıl sonra yokum der. Bakımını onarımını yapmaz değil mi? Bakımını onarımını yapmaz. Ondan sonra bunlar olabilir. Sonra fiyatlar konusunda, fiyatları nasıl yapar? Devlet bunları taşere ederken, yani verirken, kiralarken belli bir madde koyar mı? İşte şu kadar şu kadar yılda artırabilirsin, onun haricinde artıramazsın. Ondan sonra vatandaşı kazıklayamazsın, vatandaşa yüksek meblağda bindiremezsin. İşte enflasyon olağanüstü arttığında sen o kadar arttıramazsın, şu kadar arttırabilirsin gibi şartlar koyar mı koymaz mı bilemem. Ama dün ben yayında da söyledim, sosyal medyamda paylaştım. Bunun örnekleri var, Chicago'da var, efendim Amerika'da. Köprü Chicago eyaleti borca giriyor, borçlanıyor. Köprüyü, Chicago'nun ünlü köprüsünü, o Hollywood'lara falan sahne olan köprüsünü bunlar özelleştiriyorlar. Fakat firma öyle zamlar yapıyor ki bin pişman oluyor. Keşke diyor boşluk alsaydık diyor Chicago yönetimi. Teşekkür ederim abi. Aynı şekilde Fransa çok öncesinde 1999 yıllarında başladı bu kiralama modeline. Onlarda da aynı şekilde sıkıntılar.

oluştu. İtalya'da yine keza öyle. Fransa'da 2006, İtalya'da 99, düzelteyim. İtalya'da 1999 yılında bu özelleştirme meselelerini, kira meselelerine geçti. Fakat bin pişman oldular söyleyeyim. Çünkü kazancına kazanç kattı alan firmalar ve sıkıntı yaşadılar. Sıkıntı yaşadılar bu kararı verenler. Ha, dediğim gibi aynısı olur mu? Önyargılı olmak istemiyorum. Aynısı olur mu olmaz mı bilemem. Ama böyle bir durum var.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'da karşılaşacak. Başkent Lisbon'da yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın saat 19.45'te sahasında Roma'yı ağırlayacak. Milli yıldızımız Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk haftasında oynanan Real Madrid-Inter maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı. Türk Hava Yolları 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren Liverpool Futbol Kulübü'nün ana partneri olacağını duyurdu. İşbirliği kapsamında 2027-2028 sezonunun başlangıcından itibaren Liverpool Kulübü'nün erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Reklam.
7: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
8: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
9: Sen neymişsin Shop&Fly?
10: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
9: Garanti BBVA Kripto.
6: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48.47, euro 56.43, gram altın 6.831, çeyrek altın 11.179 Türk lirası, Borsa İstanbul 100 endeksi geçtiğimiz günü 14.405 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometreleri, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
12: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
19: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
4: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
20: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
21: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
24: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
25: Bir reklam.
26: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
27: Reklam.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Tem Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara gelince E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, E5 Kozyatağı'ndan Kartal'a, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Tem Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tem Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar oldukça yoğun görünüyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf-

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Anıl

0: İstikbal Kom.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Anlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Fotopratik.
1: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28, Edirne 31, Bursa 32, İzmir açık 33, Denizli 36, Afyonkarahisar 29, Antalya açık 34 derece, Adana 37, Hatay 32, Ankara az bulutlu 28, Eskişehir 30, Sivas 26, Sinop 27, Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon 24 derece, Erzurum parçalı bulutlu 23, Kars 21, Van 23, Diyarbakır 34, Mardin 31, Şanlıurfa açık 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bakan Kurum Kentsel Dönüşümü Destekleyen Yarısı Bizden kampanyasının başvuru süresinin bir yıl uzatılarak 31 Aralık 2027'ye çekildiğini duyurdu. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Ağustos'ta en yüksek aylık reel getiri %7,93 ile külçe altında gerçekleşti. Türkiye'nin sivil havacılıktaki büyümesi hız kesmeden devam ederken havayolu işletmelerinin filosundaki uçak sayısı 846'ya, koltuk kapasitesi 166 bine ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Bankanın güzeli.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
8: Reklam.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.

Barış Manço'dan dinledik bu eseri ve şimdi türküler. Karadeniz'den sonra nereye gidiyoruz? Orta Anadolu'ya.

Bir Kastamonu türküsüydü. Kubat söyledi. Sabah sabah şöyle neşeli, keyifli eserlerle programı başlatmak istedim. Öyle de bir süre devam edeceğim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Logie Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
3: Tıkla.
2: Anında canlı dinle.

0: 500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
10: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Bir reklam.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Beni biraz anlasaydın. Orhan Gencebay şarkısında Rafet Edroman seslendirdi. Şimdi Işın Karaca. Diyemedim. Biz ayrıldık diyemedim diyecek. Ama diyecek yani sonuçta.

0: dert bende.
1: Evet, arabesk müziğimizden de birkaç eser dinlettim. Şimdi has türküler diyelim ve işte o türkülerimizden bir tanesi. Oh, nasıl da güzeldir bu. Çocukluğumdan bildiğim türkülerden biridir. Bilmem sizin için de öyle midir?

0: A'dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
15: Ya insanın içine huzur veriyor.
16: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Reklam.

0: Atik Kısa Parmağ'ın seslendirdiği bu eser söz ve müzik Bedirhan Kırmızı'ya aitti ve peşine usta bir ses daha gelecek. Cengiz Özkan, Zalim Poyraz diyecek.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İbrahim Erkal söyledi. Vay benim çileli başım. Amasya Merzifon'dan Fatma, İzmir Pınarbaşı'ndan Erkan, Gaziantep'ten Hilmi, İzmir Buca'dan Hülya, Kocaeli'nden Remziye, Ayşenur İzmir Konak'tan, İstanbul Bağcılar'dan Hülya, Neriman Bursa'dan, Songül Antalya'dan, Malatya'dan Melahat, Ankara Keçiören'den Hikmet, Bursa'dan Aygün, Kastamonu'dan Nazmiye, Malatya'dan Ersin, İzmir'den Yunus, Recep Bolu Gerede'den, Yusuf Çorum'dan, Ankara'dan Derya, Malatya'dan Ersin ve Antakya'dan Nuriye. Bu eser de sizler için.

0: saatinde.
1: Sadece isim ve şehir okuyorum ama bazı mesajları elbette ki farklı bakabilirim. Bu da benim hakkım olsun. Kuzey Irak'tan selam ve dua ile abi, sıradaki eseri Yavuz Yüzbaşı'ya, Dursun Assubay'a ve Mustafa Uzman'a armağan ediyorum. Mesajımı okursanız çok seviniriz demiş. İşin rast gelsin. Eyvallah. Ne demek? Okur musun? Ne demek? Tabii ki okurum. Şu anda gerek sınır ötesi operasyonda olan, gerekse yurt sınırları içerisinde görevde olan tüm Mehmetçiğimize Yüce Rabbim yar ve yardımcı olsun. Allah'ım hepinizi korusun. Bu eser başka kimler için olacak, bakalım mesajlarımıza. Bursa'dan Zehra, Burdur'dan Hakkı, Bayburt'tan Hüseyin, Gaziantep'ten Sema, Kütahya'dan Nurettin, Mehmet ve İstanbul'dan Elif. Sizlere de selam olsun diyelim ve eserinizi dinleyelim şimdi.

0: seni.
1: Şimdiki şarkımız kimler için olacak? Bakalım mesajlarımıza kaldığımız yerden. Nerede kaldım en son? Evet. Elif Artvin. Ya yok, soyadı Artvin neymiş? Eskişehir'den. İstanbul'dan Umut. Akşehir'den Şerife. Hikmet Ankara Keçiören'den. Şerife Manisa'dan. Tuğba Nur. Ezgi. Ezgi'cim sen neredesin? Denizli. İbrahim Mersin Barbaros Mahallesi. Trabzon'dan Dilek Taş. Hasan Nevşehir Göynük'ten. Mersin'den Sahra ve Antalya'dan Nesrin.
2: Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun. Ayaman ay ışığı der durursun. Ayaman ay ışığı der durursun.

En iyiler Radyo 7'de ve sabah saatlerinin en çok dinlenen müzik programında Erkan'la çok canlıdasınız. Sıradaki şarkımız kimler için oluyor bakalım. Eskişehir'den Tülay, Sakarya'dan Emine, Hakan Aksaray Ortaköy'den, İstanbul Güneşli'den Ramazan, Sergen İzmir'den, Diyarbakır'dan Demet, Fatma Konya'dan, Ankara'dan Gülizar, İskenderun'dan Zeynep, Malatya'dan Hasan, Muhammed Hatay'dan, Ümit Eskişehir'den, Kocaeli'nden Bahri. Tek isim okuyordum ama askerlerimiz Kars'tan bize yazmış. Eray, Mehmet ve Ferhat. Kardeşlerim benim, Allah yardımcınız olsun. Allah hep yanınızda olsun inşallah. Niğde'den Deniz, Azize Kütahya'dan, İzmir'den Nurhan, Mersin Mezitli'den Hatice, Edirne'den Hanife.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Umran Auto Expertiz. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam.

Son 25 dakikamız ve bu seriyi de en güzel şekilde değerlendireceğiz. En iyi eserlerle. Kimler için geliyor sıradaki şarkımız? Bakalım. Yozgat, Çayıralan'dan Ramazan Derya, Kırşehir'den İmran, Aksaray'dan Seher, Bursa'dan İbrahim, Samsun'dan Ayhan, Antalya'dan İlknur, Denizli'den Sultan, Emine Isparta'dan, Afyon Emirdağ'dan Ramazan, İzmir'den Funda, Osmaniye'den Emine, Bakırköy'den Canan, Tuzla'dan Mustafa, Konya'dan Bahri, İzmir'den Mustafa, İstanbul Feriköy'den Hasan, Kırşehir'den Nurcan, Zümrüt Sakarya'dan, Gülsüm Gaziantep'ten, Akşehir'den Mehmet, Aydın'dan Fatma ve Amasya'dan da Sefa.

İnsanoğlu nankördür, güzel günleri unutur. Şimdiki eser kimlere gidiyor? Güngören'den Emine, Çorum'dan Zekiye, Tekstilkent'ten Recep, Balıkesir Bigadiş'ten Saltanat, Konya Ereğli'den Seval, Uğur Konya'dan, Sakarya'dan İbrahim, Denizli Çardak'tan Çalgıcı Yusuf Dayı, Taksici Şenol Karaca, nereden? Sungurlu'dan, İstanbul Beykoz'dan Fatma, Sivas'tan Deniz Yiğit, Denizli'den İsmihan, Sebahat, Halep'ten Ahmet Hacıoğlu, İzmir'den Servet, Yozgat'tan Saliha, Kahramanmaraş'tan İbrahim, Özgür, İzmit'ten, Pendik'ten Tayfun, Efe Trabzon'dan, Macide İstanbul'dan, Nurgül Kütahya'dan, İstanbul'dan Erol, Alanya'dan Yücel, Edirne'den Ayşe, hemen şöyle bir sayfayı yeniledim, Nisa Kayseri'den, Sevda Balıkesir'den, Ayşen Elbistan'dan, Balıkesir'den Bandırma'dan Göksel, Antalya'dan Fatoş, Hatay'dan isim ne? Deniz.

Bir Gaziantep türküsüyle devam edeceğiz ve bu sevilen türküyü Orhan Akalmaz söyleyecek. Kimler için? Aksaray'dan Dilber, Kayseri'den Yasmin, Mersin'den Aydın, Kars Sarıkamış'tan Zeynep, Almanya'dan Cemile, Yozgat'tan Filiz, Aksaray'dan Olcay, Yozgat'tan Kadışehir'den Kenan, Konya Çumra'dan Uğur, İzmir'den Gıda Çarşısı'ndan Ferhat, İstanbul Güngören'den Rahat, isim böyle, İzmir'den Bornova'dan Yunus Emre, Kayseri'den Davut, İskenderun'dan da Tayfur ve Beytüşşebap'ta vatine görevini yapan Aslan kardeşim demiş.

Program da burada son buluyor. Ben Erkan Koç. Programa katkıda bulunan, mesajlarıyla yanımda olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Ama mesaj göndermeden dinlemede olan yüz binlerce o büyük sessiz çoğunluğa saygılarımı sunuyorum. Güne benimle başladığınız için, Radyo 7 ile başladığınız için umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer cevap evetse yarın sabah saat 9'da sizleri yine Türkiye'nin en iyisi Radyo 7'ye bekliyorum efendim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak stüdyodan ayrılıyorum. Birazdan Eda burada olacak. Yine en güzel şarkılarla, türkülerle sizleri arkadaşlar eşlik etmeye devam edecekler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Ekspertiz.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Reklam.
19: Radyo 7.
10: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Vallahi insanın şunu söyleyesi geliyor. Aşk laftan anlamıyor da insan da anlamıyor bazen, değil mi? Ne kadar anlatırsan anlat, ne kadar kendini ifade etmeye çalışırsan çalış. Ama güzel şarkı. Radyoyu da açık kalsın, Türkiye'nin alışkanlığındasınız. Nerelerde, kimlerle beraberseniz efendim. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

0: aşkımız.
1: Bu şarkı bizim olsun. Sadece bir şarkı değil, böyle bir dönemin, bir insanın, ne bileyim, bazen de hayatımızın belli bir yerinin hafızası oluyor ya. Böyle yıllar geçiyor, çok şey değişiyor. Ama o şarkı çaldığında insan böyle hani bir anda o güne dönebiliyor, değil mi? Unuttuğumuz, sandığımız ne varsa böyle tek tek önümüze çıkıyor.

aramadına aylardır. İnsan böyle aramayınca sadece o telefon susmuyor ki. Ve aradaki bağ da hani böyle yavaş yavaş sessizleşir ya. Günler geçiyor, aylar geçiyor. Sonra bir bakıyorsun, bir zamanlar sesini duymak için beklediğin insanın aramasını artık beklemiyorsun değil mi? Sıradanlaşıyor. Çünkü özlemek başka, bir de böyle hani yokluğuna alışmak başka oluyor. Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tabii ki özlediklerimiz oluyor ve bu özlediklerimizi de özlediklerimize armağan edeceğiz. Ta uzak yollarda bekleyenlere.

ta uzak yollarda olan sevdiklerinize de armağan edeceğiz. Özledikleriniz de vardır elbette. Yani şarkı da öyle söyle, çok tuhaf değil mi? Böyle hani insan hayatına devam ediyor, gülüyor, çalışıyor, kalabalıklara karışıyor. Böyle nasıl diyeyim, içimizde böyle bir yer oluyor. Eksik olanı hep biliyor ama biz biliyoruz. Böyle zaman her şeyi de unutturmuyor. Kimi insanları, kimi günleri. Sadece daha sessiz özlemeyi öğretiyor. Bu daha doğru oldu zannediyorum. Şarkı da öyle diyecek.

Ne güzel bir söz değil mi? Böyle insan her zaman elinden tutulmasını istemiyor. Kimi zaman böyle anlaşılmak, yanında birinin olduğunu bilmek. Ne bileyim işte böyle düştüğünde kaldırılmak istiyor. Yüreğimden tut. Böyle hayatın yükü ağırlaştığında böyle en kıymetlisi de bu oluyor. Ve seni değiştirmeye çalışmadan olduğun haliyle yanında duran insanlar varsa, duran insanlarımız, efendim sevdikleriniz varsa ne mutlu. Siz de şanslısınız.

Haydi keşke söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Amerikan doları 48,47, avro 56,49, gram altın 6871, çeyrek altın 11305 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.490 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var. Expert.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Bir reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
12: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ya işte aldanırım. En çok inanmak istediği yerde yanılır ya insan. Hani söze değil belki ama ne bileyim böyle bir davranışına, verdiği umuda. Bu kez farklı olacak düşüncesi vardır ya hep içimizde. Sonra anlıyorsun ki böyle hani bir anlık hani güveni yeniden kurmak da maalesef çok uzun bir mesele. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sevdiklerimizle de paylaşalım. 0507-977-0101. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar var. Çaylarını, kahvelerini hazırlayanlar, sevdikleriyle olanlar, bağında bahçesinde çalışanlar, yollarda bizleri dinleyenler selam olsun size. Ve yine Radyo 7 Instagram üzerinden de benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz ama mesajlarda lütfen isimleriniz, bulunduğunuz yerler hepsini yazın olur mu?

üretme korkusu nasıl oluyor? Şimdi fonda duyduğunuz şarkıdaki gibi. Hani insan çoğu zaman bir şeyi kaybetmeden önce onun hep orada olacağını düşünür ya. Biliriz oradadır, varlığına alışırız. Efendim kıymetini erteleriz. Sonrasında böyle gidip geldiğinde ise geriye böyle keşkelerimiz kalır. O kaybetme korkusu devreye girer. Aslında böyle sevginin değil de bazen geç fark edilen kıymetin sesi değil mi? Gittin gideli.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en sevdikleriniz sizlerle olmaya devam edecek. Sevdiklerinize de armağan edeceğimiz şarkılar var. Gelen güzel mesajlar var. Onlar az sonra yayında olacak. O yüzden gözünüz kulağınız bizde olsun.

0: Radyo 7 Haber.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü Akdeniz bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada Antalya ve Mersin'deki yangınların enerjisinin düşürüldüğü, Adana'da devam eden alevlerle mücadelenin ise aralıksız sürdüğü bildirildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir adli karar alındı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarının açılarak elde edilecek bulguların adli tıp kurumu tarafından incelenmesine karar verildi. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle boyun kütletme işlemi yaptıran bir tır şoförü, İşlem sonrası aniden fenalaştı. Bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İngiltere genelindeki hava trafiğinde teknik bir arıza nedeniyle büyük aksaklıklar meydana geldi. Hava trafik kontrol sisteminde yaşanan sorun yüzünden yüzlerce uçuş iptal edilirken rötar ve iptallerin devam etmesi bekleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi çalışanların greve gitmesi sebebiyle ziyarete kapatıldı. Katı kurallara sahip bir Hindu heyetinin ziyareti esnasında kadın personelin görevden çekilip yerlerine erkeklerin getirilmesi üzerine çalışanlar grev kararı alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ürdün ordusu ülke topraklarına yönelik gerçekleştirilen füze saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı. İran kaynaklı balistik füze saldırısında hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiği, 2 füzenin ise boş arazilere düştüğü aktarıldı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Antalya 34, Sinop 27, Nevşehir 25, Kars 21, Mardin 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Petrol fiyatları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla varil başına 100 dolar sınırını aştı. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Türk Hava Yolları'nın Ocak-Ağustos döneminde taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5,4 artarak 64 milyona ulaştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.
7: Yaşadığım bir yalandır, benim için öldün artık. Çektiklerin günahındır, benim için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak dedim. Öldün artık canım. Adana'da Muhammed Bey var, 2 haftadır bizlerle berabermiş. Oo, ne güzel, daim olsun inşallah. Sizin de başarılarınız daim olsun demiş, var olsun. Ordu'da Abdullah Bey var, fındık bahçesinde. Kolaylıklar diliyorum. Bitmedi mi daha fındıklar? Karatepe. Cezaevinde olan eşi Oğuzhan Çiçek için benden şarkı istiyor. Kim istiyor? Kendi adınızı yazmamışsınız. Lütfen mesajlarda kendi isminizi de belirtin. Malatya'da Mehmet Çakırbeyli var. Sadece ve sadece Osman Arıkboğa'ya armağan ediyor, sevgileriyle birlikte gönderelim tabii. Eda Hanım, efendim. Oh, kahve göndermiş bana. Tarsus'ta Tuğba Hanımcığım, sizlerleyim demiş, kahvesi, çikolatası, efendim temizlik mendili. Hepsi orada, afiyet olsun.

güzel mesajlar geliyor. Doğum günü kutlamaları da var, onlara da bakacağım. Önemli değil mi? Hani mesele sadece bir yaş daha almak değil. Böyle insanın iyi ki varsın sözünü duyduğu, hatırlandığı, hayatında bir yeri olduğunu hissettiği için kıymetli doğum günleri. Bugün benim için de çok kıymetli birinin doğum günü. Ay canım Dilek. Canım Dilek. Onun doğum günü çok kıymetli bir arkadaşım gerçekten. Arkadaştan da öte. Şöyle mikrofondan da kutlayayım doğum gününü. Çünkü insanın hayatında dostları oluyor ama çok azı zamanla aileden biri oluyor. O da onlardan biri benim için. Böyle hayatında, yeni yaşında sağlık, huzur, sonra o güzel kalbinin karşılığını aldığı, emeklerinin karşılıksız kalmadığı, bol bol güldüğü, çok güzel gülüyor çünkü. İyi kilerinin çoğaldığı bir yaş olsun, nice güzel yaşları olsun. Dilekçiğimi de çok seviyorum. Şimdi onun doğum günü için güzel bir şarkı, hem de adına yakışan bir şarkı, Dilek Taşı.

Oh, fındıklar gelmiş. Ordu'da Hüsne Koçar var. Fındıklar bu yıl geç oldu diyor. O yüzden devam ediyorsunuz. Peki, fındıkçılara da kolay gelsin. Seviyorum seni diyor. Ama şöyle demiş. Seviyorum seni gı. Teşekkür ediyorum karşılıklı. Samsun'da Seda var. Sıradaki güzel şarkıları mesai arkadaşlarına isteyen. Yalnız bu arada emojilerde kahve de göndermiş. Bak Eda'cığım, hani kahve içiyorum, haberin olsun. Çayım kahvem yanımda. Afiyet olsun. Gaziantep'te Sema Kaplan var. Eşi için şarkı isteyen. Yozgat'ta Battal Mavili var. Eşi Fatma Hanım. Fatma Hanım, duyuyor musunuz? Konya Kapalı Cezaevinde Nehir Tunca. Onun için şarkı istiyor ama... Kim istiyor? İsimleriniz yok. Yok.

0: olsaydın.
1: Biraz empati, çok değil. Sakarya'da Aysim Ağa var, iş yerinde bizleri dinleyen. Kırşehir Kaman Yayla şarküterinde Yusuf, damadı Vahdet ve Enes. Ve bütün müşterilerimize istiyoruz demiş Hay Hay. Bu fotoğraf kimden gelmiş? Mehmet Akyavuz, İskenderun'da bizlerle birlikte. Nedir onlar öyle? Nar mı, limon mu? Bakıyorum şöyle. Oh ne güzel. Samsun'da Birgül Hanım var. Değer bilenlere, yüz güldürenlere, değil mi, onlara gönderelim. Şarkı da öyle diyor. Gittiğinde anladım. Niye? Niye diye sormazlar mı yanı başındayken?

0: Evet, devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise. Her güzele bir
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Expertise, Dino
11: Bile. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı...
14: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
15: Sen neymişsin Chopin Fly? Bye, bye, bye.
16: Reklam.
17: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
18: Şimdi sıradaki şarkı

Öyle ama. Her ikisi de doğru. Eskişehir'de Sunay Çakıcı beni dinlemeye devam ettiğini söylüyor. Yollarda sağlıklı seyirler diliyorum. Bu fotoğraf kimin? Ne yapıyorsunuz? Gül bütün emekçi kadınlara, ordulara gelsin demiş. Bursa'da bizlerle birlikte. Oo hanımlar, Amasya'da Yurda Gül Hanımcığım nerelerdesiniz? Sıradaki şarkıyı iş arkadaşı ve kendisi için istiyor. Vallahi Yurda Gül Hanım böyle hamurların içinde oh şekil veriyor onlara. Ellerinize, emeklerinize sağlık hanımlar. Kayseri'de Mine Hanım var. Bahçe çalışanlarına, bahçede çalışanlara istiyor. Gönderelim tabii.

Işıldayan su bile sana benzer, daha ne olsun. Yozgat'ta Eda Kızılaslan var, yüreğinize sağlık demiş. Bütün sevdiklerine armağan ediyor, var olsun. Eda Hanım, efendim, Aksaray'da Ayşe Hanım var, iş yerinde bizi dinliyor. Kanatçı Cengiz çalışanlarına şarkı gönderir misin? Tabii ki gönderirim. Isparta, Şarki Karaağaç değil mi? Sıradaki şarkı da Ispartalılar için. Sonra da orada da fındık toplayanlar varmış, onlar için. Tabii ki. Ta Danimarka'da dinliyoruz seni diyor. Pizza'da çalışıyormuş arkadaşları. Bize de şarkı gönderirsen çok mutlu oluruz demiş Cihan. Gönderirim tabii. Arkadaşların kim? Burhan Yılmaz. Onlara da armağan edelim. Hitap şekline de güldüm yalnız bu arada. Teşekkür ederim.

Sana sarı laleler aldım. Çok güzel şarkı değil mi? Seviyorum bu grubu. Güzel oldu, güzel bir nostalji oldu. Gerçi artık nostalji demiyoruz onlara. Onların yeri çok ayrı, duygu durumu çok farklı. Hepimiz için çok özel.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Reklam.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
13: Bir reklam.
14: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Reklam.
15: Radyo 7.
16: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Hani hep böyle seni sevmiyor ömrüm yeter mi diye söylenir de bu tersi. Bu hangi manzara? Muhammed Bey ağrılı ustaları varmış. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlere Çaycuma'dan selam der. Ben de kolaylıklar diliyorum size. Mert, Mersin'de cezaevinde bulunan Fatih Tetik Yaşar, Ayhan Kadir Okul. Değil mi? Ayhan Kadir Okul'a benden şarkı rica ediyorlar. Gönderirim tabii. Erzurum'da bizimle olan oğlu Ertuğrul için şarkı isteyen dinleyicimizin ismi yok. Ramazan Bey, eşi Dilek Hanım için şarkı istiyor benden. Gönderelim tabii. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Tülay Hanım var. Kızları için, damatları için, torunları için. Yani kısaca güzel ailenize güzel şarkı gönderelim.

0: Bence de yok. Yok yani öyle bir dünya.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda.
0: Tabii ki hakkını vereceksiniz, kıymet bileceksiniz, değer vereceksiniz. Veriyorsa karşı taraf, el üstünde tutacaksınız. Söyle Derya, vallahi arkandayım bu konuda.
1: Yok öyle bir dünya.
0: Denizli'de Aysun Hanım var. Çalışma arkadaşları için şarkı istiyor. Gelibolu'dan sevgiler gönderen Sakıp Bey'le birlikte dinliyor Aysel Hanım. Gönderirim Aysel Hanımcığım. Konya Akşehir'de Tuğba Hanım var. Tarlada işiyle çalışırken bizleri dinliyor. Sizler de iyi ki varsınız. Var olun. Ve o zaman şarkı da gelsin.

Betül Hanım. Ay, Betül Hanım'ın yarın doğum günüymüş. Hatırlatın Mustafa Bey, yarın ona güzel bir şarkı yayınlayayım tabii ki. Şimdi Betül Hanım'ın yaşını söylemeyeyim. Kadınlar hissettiği yaştadır biliyorsunuz. Kimlikte yazılan önemli değil Mustafa Beyciğim. O yüzden okumayacağım onu. 35 yıllık hayat arkadaşım demiş. Daha nice güzel günleriniz olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen. Fotoğrafınız da çok güzel. Oktay Bey Malatya'da tekstil çalışanları olarak iğneci Altay kardeşine selamlar göndermiş. Ona bir de şarkı rica ediyor. O zaman gelsin şarkı.

0: geçer zaman.
1: Vallahi o kadar hızlı geçiyor ki anlamıyoruz değil mi? Ay ne güzel, Betül Hanımcığım mutlu olmuş. Marmaris'te Gamze var. Sıradaki şarkıyı göndereceğiz. Fotoğraf da göndermiş. Kapalı cezaevinde D12 koğuşundaymış. Enver Kadir Kartal eşine armağan ediyor. Arkadaşları da var. Muharrem Yurt, Soner Polat, Alperen Demir. Onlar da bizleri duyuyorlarmış şu anda. Ne güzel, onlara da armağanımız.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Trabzonspor Kulübü teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesini temsil eden Turgutlu Spor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,48, avro 56,41, gram altın 6885, çeyrek altın 11.270 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.554 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometreleri, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Expertiz.
6: Mutlu yıllar, mutlu akü.
7: Size de mutlu yollar, Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
8: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: biz.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sana. Eski filmler geldi aklıma, böyle hani oyalı mendiller, ondan sonra sevgilisine verir ipekli gömlekler, ayrılırken hediyem olsun. Hiçbir zaman anlamadım onları ama güzel şarkı değil mi? Aksaray'da annesi Gülsüm babası için aynı zamanda şarkı isteyen, ismini yaz, ay harikasınız vallahi ismini yazmamış. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Alanya Kovanlık mevkiinde Hayri Boz var. Arkadaşları Mustafa Akış, Süleyman Günay, Ercan Kabak ve aynı zamanda Kabakçı köyünde Mustafa Cümbüş, Ali Sebo dayı, değil mi? Onlar için şarkı rica ediyorum der. Ben de gönderdim. Ya.

Meliha Hanım göndermiş mesaj. Radyosu yanında Osmaniye'de sevmek sevilmek çok güzel der. Eşi Hasan Bey'i çok seviyormuş. Oh daim olsun. Fatma Hanım. Ve sonrasında Fatma Hanımcığım. Ah isimleri yazın lütfen göreyim istiyorum. İstanbul'da düğüne giderken yolda dinliyor bizi Dilara ve Vedat. Sena istemiş şarkıyı. Eda Hanım, evde işlerle meşgulüm, çay içiyorum, araba kullanıyorum, radyoya da vazgeçilmezim oldu. Her daim Almanya'da. Gelincik, sıradaki şarkı size de gelsin, sevgiler, selamlar.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

0: Birisini bıraktık bizim.
1: Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede, alışkanlık yapıyor, haberiniz olsun, demedi demeyin. Edalı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama gün boyu Radyo Ede'de en sevdikleriniz en sevdiklerinize gidecek. Haberiniz olsun. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ölüm yarlık var.

0: özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Akbal.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Mondium'a bak.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
10: Ya, insanın içine huzur veriyor.
11: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
12: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aksu ilçesinde dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fethi kabir kararı alındı. Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı. Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanları'nın dezenformasyona dur de kampanyasına desteğini paylaştı. Milli voleybolcular vatandaşlara gördüğüne değil doğruladığına inan mesajı verdi. Manisa'da bir çay bahçesinin tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu. Kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.513 puan seviyesinde. Bu arada sayın dinleyiciler, İstanbul'da yol durumunu da aktaralım. D100 Yenibosna Çobançeşme yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 S rampası Beylikdüzü yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu dakika itibarıyla yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla varil başına 100 dolar sınırını aştı. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Türk Hava Yolları'nın Ocak-Ağustos döneminde taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5,4 artarak 64 milyona ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Antalya 34, Sinop 27, Nevşehir 25, Kars 21, Mardin 31 derece. En güvenilir

0: Say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: That's been there.

0: aldatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
10: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15 bin mil, toplamda 75 bin mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
11: Sen neymişsin Shop'n'Fly?
12: Reklam.
13: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
14: Var var hepsi dokuda var.
15: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Kıymetli dostlar, farkındasınız, Radyo 7'desiniz, gölgedesiniz ve inşallah güvendesiniz. Neden? Çünkü size zarar verecek bir söz Allah'ın izniyle sadır olmaz bu kardeşinizden. Ve güzel ülkemin, Türkiye'min alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Gündüz 14, gece 24 huzurlarınızdayım, bir parça huzur vereyim diye. Rabbim gönlümü ferahlatsın, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Hadi haber verin eşe dosta, hadi radyonuzun sesini açın. Çok güzel eserler seçtim, anlatacaklarım var. Güzel olacak. Beni duyan herkese merhaba.

Bugün kamyon arkası yazısı böyle programın hemen başında gelsin. Bugün tavsiyem şu. Not et. Ve hayal et, düşünsene, yolda gidiyorsun, önündeki tırın ya da kamyonun arkasında kocaman şu yazıyor ve sana müthiş bir şeyi hatırlatıyor, düşünsene. Herkesin sarhoş olduğu şu alemde seni uyandırıyor ve diyor ki: karakterli olmak insanlar görmediği zaman da doğru olmaktır. Karakterli olmak insanlar görmediği zaman da doğru olanı yapmaktır. Sonuçta her şeyi bir gören var. İnsanlar görmese ne olur?

Bazısı görünüşte ayıktır, harama girmemiştir güya, bir şey içmemiştir yani. El alem görünce görünüşte onu ayık zanneder ama ben diyorum ki gerçekleri görmezden gelen kim varsa sarhoştur, haberi yoktur.

Sarhoşluk demişken en kötü sarhoşluklardan birini de şöyle dile getireyim. Şimdi bu dünyada iyi insanlar var. Vicdanlı, merhametli, değil mi? Onların sessizliği de aslında bir nevi sarhoşluk. Yani iyisin ama bir zulme sessiz kalıyorsan, bir yerde bir kabalık, bir çirkinlik var da müdahale etmiyorsan, bu bir sorun, çok büyük bir sorun. Mesela bak, vücutta bir yara açılsa, Allah nasıl yaratmış bizi? Hemen kan oraya hücum eder, onun için kan fışkırır. Ama kan niye hücum ediyor? Orada bir onarım olsun diye. Ya vücudu bile Allah böyle ayarlamış ya. Yara açıldığı zaman birlik, bir araya geliş, orayı onarıyor, tedavi ediyor. E dünyada da bir yara var ya. Kötü insanların açtığı bir yara. Vicdansızlık. O biçim. Tarifi yok. Vahşetin. Değil mi? Kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden. Ama devasa bir sarhoşluğun içindeyiz.

Ya herkes yorgundur. Senin en dipdiri gördüğün, vay be dedirten bile ne yorgunluklar taşır yüreğinde. Ama kişinin kendisi bile ne kadar yorgun ve aslında ne kadar gereksiz yüklerin altında olduğunu ancak sevgisine, fedakarlığına ve verdiklerine karşılık göremediğinde anlar. Neden diyorsun? Çünkü insana güç veren şey sevilmektir kardeşim. Sevildiğini hissetmeyen herkes bir gün mutlaka ipin ucunu bırakır.

0: Şiir seviyor musun, sevmiyor musun? Bunu bilmiyorum. Belki bugüne kadar dinlediğin şiirler sana şiiri sevdiremedi. Sevmiyorum diyorsan, radyonun sesini bir aç, bir fırsat ver, belki seversin. Çok zalim bir şiir okuyacağım. Bu şiirin üstüne de ben bu şiire çok yakıştırıyorum. Müthiş bir şarkı dinleteceğim. Çok yakışacak, güzel olacak. Allah Allah.
1: Gölge sizlerle.
0: Ömrümün güzelim senelerini alıp da gittiniz. Bu şehir ve sen. Gönlümün en masum ümitlerini çalıp da gittiniz. Bu şehir ve sen. Döktüğüm yaşlara aldırmadınız. Giden gençliğime acımadınız. Düştüm yerlerden kaldırmadınız. Basıp da gittiniz. Bu şehir ve sen. Beni iyi tanır şu kaldırımlar, bu kuytu köşeler, o taş sokaklar. Sizden bir ömür alacağım var, çalıp da gittiniz. Bu şehir ve sen. Bağlayıp durdunuz ellerimi, delik deşik ettiniz seven kalbimi. İçimde dağ gibi hayallerimi yıkıp da gittiniz. Bu şehir ve sen. Biriniz sağırdı duvarlardan bile, biriniz kalpsizdi taşlardan bile. Bütün acıları dizip önüme, yakıp da gittiniz. Bu şehir ve sen. Kimsesizdim, yalnızdım kollarınızda. Her şeyi kaybettim yollarınızda. Şimdi bir hesap var aramızda. Vermeden gittiniz mi? Bu şehir ve sen. Allah Allah. Ben yine yaşarım içimde yasla. Ya siz neylersiniz şu ihtirasla? Bir daha dönmek mi buralara? Asla. İçimde bittiniz ulan. Bu şehir ve sen.

0: Ya Ferdi Baba, bu nasıl söylemek? Bu nasıl bir beste?
1: Bu şehrin
0: geceleri. Kıymetli dostlar, size bir şey anlatayım. Dönemin rütbeli bir bürokratı genç tecrübesiz yeğenini torpille bir makama getirmiş. Ardından bir gün bir mecliste Neyzen Tevfik'le karşılaşmışlar. Övünmeye başlamış. Neyzen şöyle bakmış ve demiş ki, maşallah demiş, yeğeniniz tıpkı bir fasulyeye benziyor. Bürokrat bozulmuş. Demiş, ya gencecik, koca bir vilayette işte şöyle bir makama geldi. Ben o makamı söylemeyeyim. Niye demiş fasulyeye benzesin? Neyzen lafı yapıştırmış. Taşı gediğine koymuş. Demiş ki, işte ben de onun için fasulyeye benzetiyorum ya. Fasulye de ancak bir sıra sarılarak büyür.

Hani az evvel taşı yediğine koymaktan bir örnek verdim ya. Çok sevdiğim bir tane daha var. Yine anlatayım, öyle devam edelim. Aramızda yeni katılanlar olabilir. Bu arada Talha, Bora, Öge ben. Gölge derler. Günde iki program yapan herhalde bir bu program, bu kardeşiniz. Gündüz 14, gece 24 huzurlarınızdayım. Rabbimin izni, sizlerin teveccühü, Radyo 7 yönetiminin verdiği, hissettiği güven diyelim, imkan diyelim. Sevgili dostlar, şimdi bir gönül ehline parasıyla övünen kibirli biri, onu küçümsemek için böyle iğneleyerek demiş ki, farkında mısın demiş, para için yaşıyorsun, para için çalışıyorsun. Oysa demiş, ben şan ve asalet için. Bunun üzerine bu gönül ehli şöyle bir la havle çekmiş. Hani bazen böyle susup yutsam mı, vursam mı dersin ya. Şöyle tarihe geçecek bir şey söylemiş. Haklısınız beyefendi. İnsanlar genelde kendilerinde ne eksikse onun için mücadele verirler.

Her programın başında yaptığım gibi sosyal medyada yayında olduğumu duyurdum. Mesajlarınız geldi. Evet, hala güzel ülkemizde yurt dışından, gurbetten gelen canlar var. Mehmet Eken ve kıymetli ailesine hürmet, sevgi. Diğer yandan abilerin abisi Konya Ereğli'den Emrah ben demiş. Sizleri dinlemeden olmuyor. Seviliyorsunuz demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bir Karadeniz rüzgarı estirip Karadenizlileri armağan edeceğiz ama şöyle birkaç tane daha okuyayım. Şöyle bakayım ya, ilk mesaj atanlardan biri kimmiş sayfamıza? Evet, Mustafa Tekin, Toroslardan 20 yıldır dinliyorum ve dinletiyorum demiş. Eyvallah. Musa Bingöl Yolçatı'dan, Sivaslıymış, iyi duymuş, pekala. Gakkoşlar Diyarı Elazığ'dan, ki El Aziz'dir aslında, Faik Akar. Pek, hadi devam edelim mi? Gölge, gölge. Vay vay vay.

0: Gölge.
1: Namı Diğer Gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor. Gölge, gölge, gölge.
3: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Bay bay hepsi dokuda bay.
5: Reklam.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus gıda takviyesi ve

0: Halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

şunu görürsün. Kainatı yaratan müthiş bir denge koymuş, denge kurmuş. Sen mesela cehennemi duyarsın. Cehennemi duyunca, cehennemin detaylarını duyunca ürperirsin. Hatta bazı inançsızlar, Allah Allah işte ne gerek var, böyle derler. Fakat dünyada öyle zulümler, öyle vahşiler var ki onlar insana şunu dedirtiyor, o yaşananlar. İyi ki cehennem var. Yani her şeyin ötesinde insanın ilahi adalete inancı olmasa, ya Allah aşkına, evladı zulüm görmüş bir ananın babanın içindeki yangın nasıl dinecekti ya? Söyler misin ya? Öfkesi nasıl geçecekti? Yaradana bırakmasaydı yüklerini bir ömür nasıl taşıyacaktı ya? Söyle bana ya. Hani diyoruz ya, Allah var gam yok. Çok şükür ki var.

0: Acaba siz de bazı zamanlarda beni hatırlıyor musunuz? Ya aslında direkt sınırlayayım meseleyi. Mesela sabah namazı ardından dua ediyorsunuz ya. İsimler sayıyorsunuz ya, annenizi, babanızı. Evliyseniz eşinizi, evladınız varsa çocuğunuzu. Ne bileyim, kankanızı. Ve bu kardeşinizi de ekleyin, ne olur yani. Peki, şarkının önünde müzik vardır, oraya bir şeyler anlatırım dedim ama şarkı pat diye başladı. Şarkıyı dinleyelim, bir şeyler söyleyecektim, şarkıdan sonra söyleyeyim.
1: Gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin? Yoksa

Tam 32 yıldır mikrofon başındayım. 32 yıl. Fakat bakın, bir mesaj var, diyor ki 6 aydır dinliyorum seni. Ya nasip bak, her gün, her hafta, her ay aramıza katılanlar var. Demiş ki Ümit Torakay ismi. Adana'dan selamlar, 6 aydır dinliyorum. Bana diyor bu kadar kısa sürede hasretime çare, yüreğime güzel namelerle su serptin, iyi ki varsın demiş. Ne mutlu. Bak, hangi cümlenin, anlatılan ya da okunan hangi meselenin kime nasıl dokunacağını bilemeyiz. Nasip. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Kul, insanoğlu çok aceleci. Olmuyor der. Olmuyor. Oluyordur, haberi yoktur. Ya da olmuyorsa bin hikmet vardır. Çok geç fark eder. Sabırlı olmak lazım.

0: Şimdi maalesef söylediklerimin ardından evet diyenler o kadar çok olacak ki. Maalesef. Hayatın gerçekleri. Şimdi sen iyiyken dünyanın en harika insanısındır. Fakat sabrın sınansın. Senin diğer yüzün ortaya çıksın, yani sen inceden tersini göster. Senden kötüsü olmaz. Tabii. Ya mesela ne hale getirdim demez. Seni öfkelendiren, senin haksızlığa tahammül edemeyen yanını zorlayıp da seni deli eden, ne hale getirdim ben bu adamı demez. Sen busun der. Ve senin o son halini görüp öyle değerlendirenler de maalesef seni yanlış tanırlar. Evet, yorma kendini ama. İnsanları memnun edemezsin. Bir şekilde her türlü hatayı yapsalar da konu sen olduğunda niye kusursuz değilsin der ve kınarlar. Maalesef. Öyle.
1: Gölge sizlerle.

0: dileme ben yine.
1: Pekala, mesajlarınıza Facebook sayfamdan bakmıştım. Şimdi Instagram'dan bakayım biraz. Diyor ki Murat Diyarbakır'dan. Evet, bir düet, bir şiir, bir şarkı üzerine bakarız kardeşim. Antalya'dan Doğan, iyi ki varsın. Anlatamadıklarım, duygularım ve hislerimi anlattığınız için teşekkürler, iyi ki varsın demiş. Sizler de öyle. Sonra Çorum'dan selamlar diyor Fatma Solak. 14 yaşında kızımla yemek yaparken dinliyoruz. İki kızım var, Elif ve Eylül, onları çok seviyorum demiş. Allah nazardan esirgesin. Tüm evlatlarımızı kötülüklerden korusun. Diyor ki Yunus isimli bir kardeşimiz, senin sözlerinden yazdıklarımı evlatlarıma okuyorum, çok feyz alıyorlar. Ajanda yaptım. Allah senden razı olsun kardeşim demiş. Eyvallah, sizlerden de Allah bağışlasın evlatlarınızı. Her gün siz dinliyorum. Anlattıklarınız için teşekkürler demiş. Evet Yavuz. Hadi devam edelim.

0: rahmetli Müslüm Gürses'ten Aldana Aldana'yı dinleteceğim. Ve sorsam ben size, ya da biri çıksa iş yerinde sokakta gelse size sorsa, size göre insanların en büyük aldanışı nedir dese, ne dersiniz? Sizce Ademoğlunun en büyük aldanışını? Şimdi böyle aklınızdan film şeridi gibi birçok yanlışımız geçiyor. Kendi yanlışların, başkalarının yanlışları, eksikleri, değil mi? İnsan kusursuz değil, hatalarımız illaki olacak, ama aldanıştan kastettiğim biraz bile bile lades değişimiz. Mesela ben söyleyeyim bir tanesini. Bir adam Müslümanım diyor da, bak inanmayan ayrı bir bahis. Müslümanım diyor da namaz kılmıyorsa, devasa bir aldanışın içinde mesela. Daha büyüğü yok.
1: Gülen çehreleri sahte dostlar.

0: kıymetli dostlar, bir başka aldanış da zulmedip de insanın o zulmün yanına kalacağını zannetmesi. Bak, kimin ahını alırsan gün gelir vah ile kapısında ağlarsın. Zamanında üzdüklerini bir gün Allah sana mumla aratır mı? Aratır. Biri diyelim ki diğerine gün göstermedi mi? O insanlara uzaktan baktırır kader. Ve evet, soğuttuğun, kırdığın bir kalbi bir daha ısıtamaz.
1: Gölge sizlerle.

ve gün gelir. Susarsan, susuyorsan birçok şeye, gün gelip de her şeye rağmen yine de duruyorsan ayaklarının üzerinde tek başına ve bir umut besliyorsan içinde inatla ve böyle kocaman bir gülümseme görüyorsa insanlar senin yüzünde, böyle eksik olmayan, bu hayata tutunma kararlılığının nedenini belki şöyle ikiye ayırabiliriz. Birazı iyi ki var dediğin sevdiklerinin yüzünden, birazı da düşmeni bekleyen, seni sevmeyen, sana haset besleyenlerin yüzünden. Değil mi?

Yani aklıma getirenin bir bildiği var. Değil mi? Neyi? Bir an şey geldi ya içime. Şu an, tam şu an dinleyenlerden bir belayla, bir sıkıntıyla cebelleşip böyle sabrının sınırında olanlar olabilir. Diyeceksin ki ya böyle bir adamın radyo dinlemeyle ne işi olur? Ne bileyim, belki arabayla bir yerden bir yere gidiyor. Belli mi olur? Çalışmak zorunda, iş yerinde bir taraftan açıktır bilgisayarda. Olur mu olur? Evet, şuna katılıyorum. Bazen insan bu dediğim sabrının sınırına geldiğinde hiçbir şey yapmaz, yapacak hali olmaz. Eyvallah, ama olur mu olur? Şu cümle çok şey anlatmıyor mu ya? Bak, kabul ediyorum. Ateşin içinde olan kadar başkası yanamaz, ben ne desem eksik kalır, ama beterin beteri var ya. Vallahi. Sabır. Beni dinleyen sen, her ne haldeysen, Allah'a sığın. Sonuçları yaratacak olan her şeyi yaratan gibi Allah'tır.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri, Malatya Havaalanı yolunun 0-18. Kilometreleri, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
5: Bal var, hepsi dokuda var.
6: Reklam.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse
4: Dino bile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam.
9: Doko Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Bu şarkı artık klasikler arasında, hılamurlar altında. Evet, Radyo 7'desiniz, Gölge ben. Kıymetli dostlar, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Her ay radyolar, radyo programları en çok hangisi teveccüh görüyor, en çok hangisi dinleniyor diye uzun yıllardır farklı metotlarla araştırılıyor. Ve bu devam ediyor, farklı bir tarzda devam ediyor. Her an birileri size radyo araştırmasında denek olur musunuz diyebilir. Bence olun. Neden? Radyo 7'nizin arkasında durun. Siz, yani bizi dinleyen, Radyo 7 benim radyom diyenler eğer denek olursa, bizim dinlenişimizi, bize olan sevgi ve muhabbeti çok net ortaya koymuş oluruz. Yani Gölge demişti dersiniz. Onun için garipsemeyin. Sizlerle var Radyo 7 ve büyüdük, sizlerle beraber büyüdük, bu noktalara geldik. Daim olsun. Ve şimdiden teşekkürler dinletenlere, destekleyenlere.

yani geçmişe nazaran birçok şey kaybettiğimiz, yani dünyaya battığımız doğru. Bir zamanlar kapıyı kilitlemezdik değil mi? Şimdi 10 kilit olsa onun da kilitleyecek durumdayız. Çocuklar akşam ezanında dönerdi eve. Şimdi dışarı çıkamıyorlar. Sofralara bir tas sıcak çorba yeterdi. Şimdi insanlar doymak bilmiyorlar. Değil mi? Yani şöyle desek, nüfus çoğaldı, insanlık azaldı. Ne acı değil mi? Kalabalık her yer ama yalnızlık çoğaldı. Her yerde bir gürültü var ama ruhlar sessiz.

İnsanın amacı sadece mutlu olmaksa iyi insan olmak yetmez. Yani ben iyi olursam herkes iyi olur, ben de çok mutlu olurum diyorsan bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü dünya rahat yeri değil. Rahat yoksa saf mutluluk diye bir şey yani çok zor. Niye? İmtihan dünyasındayız. Mutlaka mutluluğun elden gidecek ve sen iyi olsan da böyle bu. Yani Hak Teala'nın çok sevdiği kullar çok ağır imtihanlar yaşamışlardır. Ne yangınlar görmüşlerdir. Ne yani onlar kötü müydü? Yok. İyi insan olmak Yaradan'ın rızası için olur. Ha Yaradan seni sever, imtihanı hafifletir, dualarını kabul eder, sana bir iç huzur verir. Ama dünya bu. Verir, alır, sınar, verir, sınar. Sınanacağız. Ne zannediyoruz? Evet. Kader var, imtihan var.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anında

0: Balkon.tr'de. Expertise
1: Dynobile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: gümüş suyu? Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gürcistan'dan kalkış yaptıktan sonra Rize açıklarında denize acil iniş yapmak zorunda kalan uçakta arama kurtarma çalışması yürütüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde uçakta bulunan iki kişi sağ olarak kurtarıldı. Türkiye'nin iki farklı ilinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın bölgesinde dumandan etkilenen bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında adli süreç başlatıldı. İki isim hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın parti değiştireceğine yönelik iddialar yeniden kamuoyunun gündemine yansıdı. Tugay'ın yakın çevresi iddiaları yalanlayarak kendisinin şu ana kadar herhangi bir AK Parti üyelik formu doldurmadığını aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan bir görüntü üzerine harekete geçti. Yürürken çekilen videosu tartışmalara yol açan Ali Haydar Kurum hakkında adli soruşturma başlatıldı. Şahsın tehdit ve şantaj da dahil olmak üzere 11 suç kaydı çıktı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şoke edici bir olay yaşandı. Tanınmış bir iş insanı 15 yaşındaki iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde ise yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,48, avro 56,50, gram altın 6855, çeyrek altın 11.293 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.630 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Trabzonspor Kulübü teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesini temsil eden Turgutlu Spor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi.

diyor, ben bu gece ölmezsem ölmem hiçbir vakit diyor ya. İnsan böyle nice gecelerin sabaha vardığını görür. Rabbim eğer ömür verdiyse, vaden dolmadı ise, en zor gecenin bile sabahı var. Öyle ya da böyle. Ve ne güzel bir bakış açısıdır ki, fiziksel olarak şöyledir: gecenin karanlığının en yoğun olduğu an, bil ki sabah çok yakın. Artık başında bir hastalık mı var? Bir hasret mi var? Bir maddi yokluk mu var? Her ne varsa. Allah'tan umut kesilmez kardeşim. O en güzel sığınak.

şükretmeli evet, ama en büyük şükür hayatındaki nimetlerden memnun olmandır, tebessüm etmendir, kanaat etmendir. Eğer elindekilerle mutlu olmayı bir türlü beceremiyor ve sürekli memnuniyetsiz isen, hayatındaki sayısız nimetler seni mutlu etmeye bir türlü yetmiyorsa, dilindeki şükür eksiktir. Peki insan gerçekten hakkıyla şükrederse ne olur? O mutlu olduğu, memnun olduğu şeyi mıknatıs gibi kendinde tutar. Hızla ve mucizevi şekilde daha iyilerini yaşamaya başlar. Bunu ben hayatımda gördüm. Dene, sen de göreceksin. Aşkım.

Az önce şükretmekten bahsettik. İnsan şikayet eder bir de. Aman yarabbim. Yani bırak şükürde eksik kalmayı. Bir de şikayet etmeyi düşünemiyorum bile. Neydi? Büyükler ne derdi? Nasılsın dendiğinde? Şikayet edemeyiz. Peki niye böyle diyorlar? Şükretmekle yetinmeyip bir de üstüne bu notu niye düşüyor? Eskiler şikayet edemeyiz diye niye diyor? Çünkü eğer bir şeye şikayet edersen, buna da bir benzetme yapalım. O şeye mercek tutarsın, tabiri caizse. Büyüteç tutarsın. Yani daha fazla ve daha büyük oranda hayatında yer almaya başlar.

Peki hadi bir şey daha söyleyeyim bu mevzuyla alakalı. Şükretmekten bahsettik, şikayet etmekten bahsettik. Bir de insan ne yapar? Kaçar. Bak şimdi enteresan. Neyden kaçıyorsan aslında onu kendine çekersin. Bunu iki yönlü de düşünebilirsin. Bazen bir şeyin hayatında olmasını istersin. Bak düşme peşine, onun senin peşine düştüğünü görürsün. Düşün. Hak vereceksin. Radyo 7 burası. Gölgen yayında ve sanırım farkındasın. Bu arada hala radyonun sesini açmadın mı sen? Etme. Geçtim.

0: Eko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuzda var.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
6: Her güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
13: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertise Dino Bile.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
18: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
19: Pilot Garaj Auto Expertiz.
20: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
21: Mondium'a bak.
4: Reklam.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
22: Bye bye.

0: Şu hayat enteresan. İnsan çocukken çok şeyin sahibi olmak ister. Ve şunu görür. Büyümesi lazım. Bir büyüsem de çok şeyin sahibi olsam. Çocukken derdi budur. Ve evet, Allah ömür verir, büyür. Hatta o çok şeyin sahibi de olur. Fakat gel gör ki bu sefer de o çok şeyden uzak kalmak için çocuk olmak ister. Yalan mı? Ya da çocuk olamayacağını bilse de bu kez de hayatında sadelik ister. Az insan, az eşya, az dert.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

Kömür gözlüm, senin ateşine düşeli, didem gam yaş döker, dil imdat eylir. Diyarı gurbette sefil sergerdan, bana senden başka söyle kim imdat eder? Ezelden olmuşum gamlar düşkünü, ben feleğe mihnet etmem müşkülü. Canan ne beklersin elin köşkünü, felek bir gün vurur ya berbat eylir. Gölge ben, geleceğim yine, ayrılma.

Hatta görmek için yolunu gözlediklerin de olur. Ama görmemek için yolunu değiştirdiklerin de. Bir adım bile atmayacağın insanlar da var, biliyorum. Ama sonuna kadar beraber gideceklerin de. Unutma, ederini de, değerini de aslında insan kendi belirliyor. Mesela bu türkü annem diyecek. Bir adam anasına babasına saygılı mı, hürmetli mi? Bu kavramlara kimin annesi babası olursa olsun. Hürmetli mi,

0: tüm uyanmadım annem.
1: Az önce bu türküden önceki bahsi tamamlayayım, şöyle tamamlayayım. Değerli dinleyicimiz, herkes fıtratına uygun kişilerle beraberdir. Aslında bir nevi olması gereken yerdedir. Yani ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsin.

0: acese muhtacım.
1: Pekala, pekala. Böyle konuşuyoruz. İyi, hoş. Sevgiden, umuttan, muhabbetten, dostluktan. Fakat her türden insan var dinleyen. Şu an böyle perişan bir halde, böyle yolunu kaybettiğini düşünen, çıkmaz bir sokakta olduğunu düşünen nicesi vardır. Şu an sesimi duyun. O kardeşlerime sesleneyim. Hiç ağaç kökü gördün mü? Görmüşsündür. Nasıl o ağacın kökleri böyle yayılır toprağa. Hatta bazen böyle kaldırımları falan engel olarak kabul etmez ağaç kökü. Aralarından geçer böyle. Betonları deler. Şimdi soruyorum. Ya bir ağacın köküne yol gösteren Allah, sen samimiyetle ona dönersen sana yol göstermez mi? Sensin.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, geldik programımızın bugün de sonuna. Malum sürekli dinleyicilerimiz biliyorlar ama her geçen gün yeni dinleyicilerimiz oluyor, aramıza yeni katılanlar oluyor. Daim olsun. Yine beni duygulandıran bir meseleyle duaya geçeyim. Malum program duayla başlıyor, duayla bitiyor. Sürekli dinleyenlerin bildiği mesele bu. Yeni dinleyenler de şimdi öğrenmiş oluyorlar. Bir duayla huzurlarınızdan ayrılacağım. Hud suresinde Lut peygambere Allah-u Teala'nın melekleri, işte o melekler aracılığıyla Allah peygamberini bir teselli edişi var. Sabah yakın değil mi diye. Ne zaman okusam etkilenirim. Bu nedenle içinizde böyle kendini çıkmazda gören, ben bu içinde bulunduğum zor durumda maddi manevi nasıl kurtulacağım diyenlere Mevlam bir aydınlık, bir hayırlı kurtuluş nasip etsin. Bugün de duamız bu olsun. Web sitem baygölge.com, radyomuzun web sitesi radyo7.com ve istirham ediyorum, bir kişi artık kaç dostuna tavsiye edebilirse Radyo 7'yi dinlediğin gibi aynı zamanda dinletti. Güzelliklere, hayra vesile olanlar o hayrı ilham ediyorum. Bir

0: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj çekilişte

0: söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Reklam.
7: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
8: çok daha hızlı
7: ve geniş içeriğiyle
8: çok daha zengin.
7: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine evet en güzel saatler, günün en özel saatleri işte başladı. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla'mızda sevgili can bağlarımıza kavuşma zamanı. Evet, güzel şarkılar hazır bugün de yine, emrinize amade. Keyifle dinleyeceğiz her birini. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Aşkın Yayın Aile Evrulimiz'de işte başladık ve keyifli keyifli güzel güzel devam edeceğiz efendim. Program sonuna kadar kesintisiz en sevdikleriniz, en güzeller, en özeller evet burada olacak. Radyo Yeri frekansında olacak. İşte onlardan bir tanesi daha şöyle bir Ali Kınık'la da devam edelim. Son bir defayı şöyle bir dinleyelim. Ve ardından yine muhteşem şarkılar birbiri ardına gelsin. Bu arada sevdiklerinize sizler haber vermeyi ihmal etmiyorsunuz değil mi? Unutmadınız. Harika. Tavsiyeleriniz de çok kıymetli. Unutmayın. Teşekkürler.

Cancağızın paradır. Çalışılır, kazanılır, gayret gösterilir. Borçtur, o da çalışılır, kazanılır ve ödenir. Allah dermansız dert vermesin. Kulu kula, eli ele muhtaç etmesin. Diğerleri hallolur.

bu yalan dünyada neler var neler. İşte o neleri bildiğinizde daha iyi karşı koyabilirsiniz ya da kendinizi koruyabilirsiniz. İnsan kendi hayrını koruyacak kadar içinde biraz çem taşımalı ister istemez. Yoksa iyi niyeti akılsızların ve art niyetlilerin sofrasında meze olur çıkar. O yüzden kendimizi koruyacak kadar, kötüyü tahmin edecek ve bilecek kadar maalesef aklımızda olması gerekiyor.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 48,48, avro 56,51, gram altın 6894, çeyrek altın 11.350 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.617 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanya

0: çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
1: Akses ve iyi yaşa.
0: Akses 25 yaşında.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ekspertizse Dino bile. Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
8: Nissan'dan Kaşkay'ınize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım. Kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
12: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
14: Bankart, seni düşünür o.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bir reklam.
6: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

sözleri var değil mi bu eserin? Başka keyifli. Efendim, bu keyifli şarkılar birbiri ardına Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında devam ediyor. Ve bu güzelliklerle birlikte sevgili Can Bağları, tabii ki bizim de söyleyeceklerimiz var. Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etmeyen Rabbimize binlerce şükür olsun. Binlerce şükür olsun verdiği bütün nimetler.

Şu hayatta herkesin iyi niyetli olmadığını hepimiz fark ettik. Değil mi? Bir şekilde fark ettik. Ve bazılarının sadece daha iyi rol yaptığını da öğrendik. Evet. Çoğumuz o yaşlardayız değil mi sevgili Can Bağların?

insanlar hadsizliği dobralık zannediyor. Karıştırılmasın. Dobralık ayrı bir şey, hadsizlik bambaşka bir şey. Herkesin içinde eleştiri, iyiliğini istemek değildir bak mesela. Patavatsızlık açık sözlü olmak da değildir. Zorbalık içi dışı bir olmak değildir. Bunlar nedense hep çok karıştırılıyor. İçlerine öyle geliyor galiba. Aşk ola.

Turnaların göçünü dinledik şöyle keyiflice. Musa Eroğlu ve Nazlı Öksüz'le birlikte güzel düetiyle. Şimdi bu lezzette bir eser daha olmalı. O da şöyle bir Gaye Aksu'dan seçtim. Bakalım neredesin seni şöyle keyifle dinleyelim efendim. Evet, burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı, alışkanlığınız olan radyonuzda. Aşkın yayın hali Ebru'yla Aşkın Sesine kulak vermeye devam edin lütfen.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat...

0: Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Umran Oto Expert. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak. Expertise Dynomile.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.

misin? Yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay et.

0: Radyo 7 Haber.
1: Siyaset dünyasında hareketli dakikalar yaşanırken Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü adli bir soruşturmayla gündeme geldi. Her iki isim hakkında tehdit ve hakaret iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan yürüyüş videosuyla gündem olan Ali Haydar Kurum hakkındaki bir kişi için adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kurum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında önemli bir adımı duyurdu. Bakanlık, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki doğrultusunda Türk pilotların uçuş eğitimlerine resmen başladığını açıkladı. Avrupa'daki bazı üniversitelerin İsrail kararlarına ilişkin çelişkili tutumları gün yüzüne çıktı. İsrail'le akademik işbirliklerini askıya aldığını duyuran kurumların, İsrail savunma sektörü bağlantılı Avrupa Birliği araştırma projelerinde ortaklıklarını sürdürdüğü tespit edildi. Yabancı dil sınavına girecek adaylar için ÖSYM cephesinden başvuru takvimi duyurusu geldi. ÖSYM Başkanlığı 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan EYDS 2026 İngilizce sınavı başvurularının başladığını ilan etti. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte okul servis ücretlerine uygulanan zam oranları belli oldu. Fiyatların %35'e varan oranda artmasıyla İstanbul'daki en uzun mesafe servis ücreti yıllık 93 bin liraya kadar yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında 167.552.966 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirtti. Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli olurken, 3 büyük ilde bu ücretler mesafeye göre yıllık 27.000 ila 93.000 lira arasında değişiyor. Google, 2 yıl içinde Finlandiya'daki yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla en az 13 milyar avroluk yatırım yapacağını bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. Kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. Kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'le.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: Merkez.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Boşuna dememişler sevgili Can Bağları. İsteyen çaresini, istemeyen bahanesini bulur diye. Şairin dediği gibi aslında yaprak ağaçtan sıkılmıştı. Sonbahar, evet, güzel bir bahar.

0: aşkı
1: sevdiğim. Bir şeylere doymuş insan tok gözlülü olanlar ayrıdır, başkadır. Aç gözlülerden korusun Rabbim, çünkü o aç gözlülük hiçbir şekilde doymak bilmez. Sonu yoktur. Hududu yoktur. Sınırı yoktur yani. O aç gözlülük bambaşka bir şey. Rabbim hepimizi korusun. Bizler de insanız. Hepimizin başına gelebilir o. Allah esirgesin. O gibi durumlardan hep korusun bizi Rabbim.

Ama ikisi de farklı noktaları bahsediyor şarkılarında. Evet, Bahayla başladık ve Deniz Seki ile devam etmiş olduk efendim. Bir Emrah'tan sevdiğimiz şarkıyı da Deniz Seki'den dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Kötü insanla baş edersin de iyi oynayanın niyetini fark edene kadar çok şey kaybedebilirsin. Çünkü zor iyileşir iyi niyetinden vurulan, evet, vurulan insanlar. O yüzden hani başında da söylemiştim ya, iyi oynayanların dünyası olmasın, onları fark edebilelim ve onların o oyunu sahnelemesine izin ver.

Öyle güzelce hemen evet mesajlarınızı göndermeye başlayın sevgili Can Bağları. 0507 977 0101'den sizler hemen ulaştırın o güzel mesajlarınızı ve tabii ki özellikle memleket plakalarınızı yazmayı da unutmayınız. Yazıp gönderiniz ki hangi iller buradaymış ve de en yoğun iller hangileriymiş. Onu şöyle bir öğrenmiş olalım. Hemen yazıp gönderin 0507 977 0101'den.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: koku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize fuzul lazım.
16: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
19: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
20: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
21: Empara, Empara, bankanın güzeli.
22: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
23: Bir reklam.
24: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
25: Reklam.
26: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

0: güzel şarkı.
1: Çok çok başkadır efendim. Geçelim mesajlarımıza hemen şöyle. Gördüğüm kadarıyla iyi yayınlar Zeytinburnu'ndan Arzu. Şu an çalışıyorum, sizi dinliyorum demiş. Hazan Ütü'ye armağan olsun, selam olsun efendim. Sıradaki güzel şarkılara tüm sevdiklerinize armağan etmeye devam ediyoruz. Hollanda'dan Faruk Çetin, Sivas 58, şu an Hollanda demiş. Heh, işte istediğim bu. Plakaları yazmayı unutmayın lütfen.
2: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Yorgun Yıllarım ve Cengiz Kurtoğlu'nu dinlemiş olduk Hakan Altun'la Güzel Diyet'ini. Şimdi ise Ferdi Tayfur'la devam edelim efendim. 0507-977-0101'den şöyle bir yoklamayı alıyorum ve illerin plakalarıyla birlikte siz de mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Hakan Bursa'dan 16 Bursa'mıza selam olsun. Şu anda sizi çalışırken dinliyorum demiş. Kolay gelsin Hakan kardeşim. 19 Çorum'dan Abdullah. Eşim, kızım ve özellikle oğlum için istiyorum. Selamlar, hayırlı yayınlar. Her zaman Radyo 7 demiş. Harika. Teşekkür ediyorum. Hep Radyo 7 olmaya. Her zaman Radyo 7 olmaya.

büyük bir keyifle ve şimdi şöyle ekin uzunlarla. Evet, bu saatimizi de şöyle bakıyorum gördüğüm kadarıyla toparlıyoruz efendim ve devam edelim mesajlarla. Kayseri'den 38, Kayseri'den Bilgi Bozkaya, keyifle dinliyorum sizi demiş, çayımı içerek afiyet olsun efendim, yarasın nur olsun, ne güzel. Kolay gelsin ablam Isparta Bahriye, şu an demiş halı yıkıyorum. Oo Bahriye'm kolay gelsin. Köy işi bitmiyor demiş, herkese kolay gelsin. Dünya halleri, hiçbir yerin işi bitmez ki cancağızım.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın, 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
11: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Japan Delegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da. Ayrıntılı bilgi mondiom.com.tr'de. Mondiom'a
13: bak. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
14: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
15: Mutlu yıllar mutlu akü, size de mutlu yollar Erol Evgin.
16: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir, tam 80 yıldır.
16: Mutlu akü bir numara.
17: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
18: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar...

0: ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.
1: Sen neymişsin Shopandfly?
2: Bir reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin iki farklı ilinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele ekiplerin yoğun çabasıyla sürdürülüyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın bölgesinde dumandan etkilenen bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde yargı kararı sonrası yenilenen seçim maratonu tamamlandı. Seçimin 4. tur oylamasında 23 oy alarak belediye başkan vekilliğine seçilen AK Partili Dündar Ziya Gültekin görevine resmen başladı. Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken bir diplomasi değerlendirmesinde bulundu. Merkel, Vladimir Putin'i Ukrayna savaşı nedeniyle sert bir dille eleştirirken, Avrupa'nın Rusya ile diyaloğu yeniden tesis etmesi gerektiğini savundu. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'daki Türkiye Büyükelçiliği anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Ülkelerine geri dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için Büyükelçilik'te mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Orta Doğu diplomasisini yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza attı. Ajans, devrik Esed rejiminin beyan edilmemiş nükleer faaliyetleri gerekçesiyle 2011 yılından bu yana açık tuttuğu Suriye dosyasını resmen kapattı. İsrail hükümetine bağlı komite 12 batılı ülkenin Batı Şeria yerleşim ürünlerine kısıtlama getirme kararına meydan okuyan bir adım attı. Komite, işgal altındaki bölgede 747 yeni konut inşasını içeren 3 farklı planı görüşmek üzere toplandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde nehirde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bir vatandaş, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde yürütülen erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin bilançosunu açıkladı. Ülke çapında 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığı ve yapılan tetkikler neticesinde 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğu bildirildi. Ardahan'da doğa ve su ekosistemini korumak amacıyla önemli bir biyoçeşitlilik çalışması gerçekleştirildi. Bölgedeki balık popülasyonunu desteklemek adına su kaynaklarına 1 milyon yavru sazan bırakıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,47, avro 56,42, gram altın 6.863, çeyrek altın 11.277 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günü 14.505 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun. En yoğun noktalara bakalım. E5 Harem'den Kozyatağı'na, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Yeşilköy-Bakırköy Sahil Yolu 5 yola ve Basın Ekspres Yolu Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yoğun durumda.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Burası Radyo 7.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında deplasmanda Sporting'le kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma bu akşam saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma'nın güçlü bir takım olduğunu ve en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sergilediği etkili performans karşılıksız kalmadı. Milli futbolcu UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yarın Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Şanlıurfa 36 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
16: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bir reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam.
1: Radyo 7.
17: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

derler. Her şeyin başı çabalar, değil mi? İşte bazı yerde gururlu olursunuz, bazı yerlerde gururunuzu hiçe sayarsınız, değer verirsiniz, çok yoğun bir şekilde.

0: oldu.
1: Ve mesajlarımıza hemen dönüyorum. İzmir Tire'den Ersin, iyi yayınlarınız olsun demiş. Sizi Barbunya tarlasında dinliyorum demiş. Sıradaki eseri bana armağan eder misiniz? Keşke fotoğrafta gönderseydim. Merak ettim nasıl bir görüntüsü vardır Barbunya'nın. Selam olsun, kolay gelsin. Kayseri'den Hüsnü, tüm sevdiklerine ayrıca size ve ekibinize gelsin, kolay gelsin. Sağ olun efendim, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Denizli Akçeşme'den Nail Ata, dost olduktan sonra düşman kim olsa fark etmez. Horozlar Diyarı'ndan tüm dinleyicilere selamlar, sevgiler demiş. İyi ki varsınız, siz de iyi ki varsınız efendim. Teşekkür ederim.

son anda dedim ki Yavuz Bingöl dinlemeliyiz. Hemen Yavuz Bingöl'e geçtik ve devam ediyoruz. Gaziantep'ten Filiz Ayaslan, sizi kış hazırlığı yaparken dinliyoruz demiş. Ve sıradaki esere herkes armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin, şimdiden afiyetler olsun. Neler hazırladınız bakalım. İstanbul Hadımköy'den selamlar, saygılar, iyi programlar ben aram demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Selam.

0: Balcı, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi ve şimdi yine güzel bir düete geçeceğiz. Ama önce mesajlarımızı okumaya devam edelim. Aşk ola demiş Cemal'imiz Nurola. İstanbul'dan Cefakeş, bugün doğum günü olan Antalya'daki aşkım çilekeşime bir eser rica ediyorum demiş. Seni çok seviyorum kara gözüm diye de bir not düşmüş. İyi yayınlar ve Adana'dan Zeynep, sıradaki eseri eşime ve çocuklarıma istiyorum, teşekkür ediyorum demiş. Çok selam olsun ve işte düetimiz Ümit Besen ve Pamela.
1: Boynuma sarılıp öper koklardın, seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yaban?

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında 167.552.966 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirtti. Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli olurken, 3 büyük ilde bu ücretler mesafeye göre yıllık 27 bin ila 93 bin lira arasında değişiyor. Google, 2 yıl içinde Finlandiya'daki yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla en az 13 milyar avroluk yatırım yapacağını bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Kaşkayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
9: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
10: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
8: Nasıl?
11: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
12: Bir reklam.
13: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
14: Ya, insanın içine huzur veriyor.
15: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
16: Garanti BBVA.
17: Reklam.
18: Radyo 7.
19: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de nebuliye devam ediyor.

kısa bir şarkıdır ama çok lezzetli bir şarkıdır efendim. Hayri Şahin sevenlere de özellikle armağanımız olsun. Şimdi yine devam edelim. Şöyle bir Karadeniz eseri ama iki sevdiğimiz ses. Karadeniz'den Ekin Uzunlar ve Selçuk Balcı'yla ikisini bir şöyle bir dinleyelim istedim şu dakikalarda. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. İyi yayınlar ablam, ben Elazığ'dan Yeliz, seni severek dinliyorum demiş. Sıradaki eseri sadece bana armağan eder. Tabii ki, tabii ki Yeliz'cim. Sadece senin için. Konya'dan selamlar Hülya Başaran ve Yilkon Döküm ekibi. Selam olsun. Aksaray'a da selamlar.

İyi geldi mi efendim? Hemen devam edelim yine şöyle mesajlarla. Yayınlar Denizli Gelzile'den Hatice Yıldıztepe. Bütün şarkılar Yıldıztepe ailesine gelsin. Söylenemeyen duyguları dile getiren radyo demiş. Teşekkür ederiz. Evet, bak bu konuda iddialıyız değil mi efendim? Çünkü yaşadığımız şeyler. Biz de yaşıyoruz. Öyle olunca bunu daha güzel dile getirebiliyoruz. Selamlar, ben Gaziantep'ten Mehmet Çay. Şarkıyı canımdan çok sevdiğim bir tanecik eşim Durdu Çay'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum demiş. Konya Ereğli'den Özgür, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Canım eşim Sunama, Erva Batuhan ve Fatma ablama gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim efendim.

Ve sona gelmişiz bile, ne kadar hızlı akmış zaman efendim. Gaziantep'ten selamlar. Sıradaki esere öncelikle ustam Servet Zehiroğlu ve Ahmet Kaynağı ve tüm Sarı Cumhuriyet Dolmuşu kaptanlarına gelsin demiş. S03. Tüm S03 Sarı Cumhuriyet Dolmuşu kaptanlarına gelsin. Peki, selam olsun onlara da, kolaylıklar dileyelim, hayırlı yolculuklar dileyelim yolcularına da. Ve devam edelim efendim. Van Alaköy'den Zeki Yıldızdal, tüm Alaköy halkı için istiyorum demiş. Sizi kesintisiz dinliyoruz, selam olsun bütün Alaköy halkı. Sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Van'a özellikle sevgiler, saygılar. Biz ismimizi söylerken ne deriz? Van'ın V'siyle Venhar Sağroğlu. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Aşkın sesi bendeniz Venhar Sağroğlu, aynı zamanda öyle söyleyelim. Bazen Ben Har olarak hatırlanılıyor ama Van ve Vatan'ın V'si dediğin zaman çok daha net çözülmüş oluyor. Selam olsun. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Şöyle bir Yamali ile veda edelim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
18: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
19: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
20: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
21: Selam, ben Piraye.
22: Ben de Rutkay.
21: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
23: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
24: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
4: www.radyo7.com.tr.
5: Tıkla. Anında canlı dinle.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

0: ne hallere denedim unutmayı, söz geçmiyor gönlüme.
1: Mutlu akşamlar, bendeniz Murat Çetin. Şimdi Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de kum saati başladı. Saatlerimiz 20.04'ü gösteriyor. Günün telaşı geride kaldı. Şimdi biraz kendimizi, biraz da kalbimizi ayıracağımız saatler başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

gönül var ya, ne anlatırsanız anlatın bazen bildiğini okuyor. Yapma diyorsunuz, yapıyor, unut diyorsunuz, unutmuyor. Ah be yarim. Bazı insanlar da tam böyle. Gitse de içimizden gitmiyor ne yazık ki.

an beni dinleyenlerden kim öyle bir yerdeyim ki diyorsa yalnız değilsiniz, unutmayın, olur mu? Belki bugün işiniz ağır geçti, belki de evde yoruldunuz, belki de kimseye anlatamadığınız bir şey var. Bazen insanın tek ihtiyacı bir şarkının onu anlamasıdır. O şarkıların hepsi burada sizlerle buluşuyor. Bugün sanatçıyı sizler, şarkısını ben belirleyeceğim. Bunun için yapmanız gereken dinlemek istediğiniz sanatçının ismini bizlere iletmeniz yeterli olacaktır. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Sizler sanatçıyı belirleyeceksiniz. Ben de şarkısını belirlemiş olacağım. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Üstüm başım.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Nereden bileceksiniz öyle değil mi? İnsan dışarıdan bakınca her şey yolunda sanıyor. Oysa herkesin içinde kendi sakladığı bir hikaye var. Aytekin Ataş bizlerle birlikte, tutuklu kalanlara armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 0-20. kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

beni ne yaparsan yap. Evet, program boyunca sanatçıyı sizler, şarkılarını ben belirliyorum. Evet, İbrahim Erkal isteyenler, Tokat'tan Nurcan Hanım bugün eşimin doğum günü, eşime armağan olsun demişsiniz. Ben de bu güzel eseri seçtim sizler için. İzmir'den Ayhan Gürbüz sizlere de geliyor. Ordu Korgan'dan Rafiye Bayca, sizleri de unutmayalım. Sizler de İbrahim Erkal demişsiniz. Sen bana lazımsın.

Ankara Çubuk'tan Birol Bey. Güler Duman dediniz. Bizler de bu güzel türküsünü sizlere ve sevdiklerinize armağan ettik. Onur Akın'la devam edelim. Tekirdağ'dan Hatice Hanım eşi İsmail Bey için istiyor. Sevginiz daim olsun. Mutluluğunuz daim olsun.

0: Ankara'dan Ebubekir Durmuş Zara'nın bu güzel türküsü de sizlere. Evet, devam ediyoruz. Güzel bir Hakan Altın yorumu dinleyelim mi? Benden de hepinize armağan olsun bu güzel şarkı. Sabaha kadar çalışanlar bilir bu şarkının bir başka tarafını. Gece vardiyasında olanlara, hastanede nöbet tutanlara, hatta direksiyon başında kilometre yapanlara, dükkanını kapatmazan bizi dinleyen tüm dostlara da armağan olsun.
1: Burası Radyo 7.

gençlerden de bir selam alalım, öyle değil mi? İşten çıkıp telefondan bizi açanlar var, arkadaşlarıyla yolda olanlar, odasında tek başına bizleri dinleyenler. Hepiniz buradaysınız. Yaşımız, hayatımız farklı ama bazı şarkılar hepimizi aynı yerden dokunuyor. İnkar edelim bunu. Evet, Edirne'den Gülseven tüm sevenleri ve Radyo 7 ailesine armağan ediyor. Güllü demiş, Konya'dan Mustafa, misafiri olan Yusuf Çetin için Güllü'den bir şarkı diyor. Öğrettin bana diyecek Güllü. Hemen ardından Serkan Nişancı'ya kulak vereceğiz. Çorlu'dan Sevda Karatepe. Karatepe'de yatan gözümün nuru Necati Bozyürük için istiyorum diyor.

Gündüz Kahramanmaraş kapalı cezaevinde bulunan abisi Murat Gündüz'e ve arkadaşlarına çok güzel bir eser armağan etmemizi rica ediyor. Gelecek Uşak'tan annemize şimdiden mutlu yıllar, ömrü bereketli olsun inşallah. Osman Bey'den eşi Nazife Hanım'a sevgi dolu selamlarını ileten bir dinleyicimiz var. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

İnanın bana yıllar gerçekten affetmiyor, geçiyor. O yüzden bugün sevdiğinize birine sarılabilirsiniz mesela. Bir telefon açabilirsiniz. Sonra söylerim dediğiniz güzel sözleri

Avusturya'dan hasretin kalbi Kayseri'deki sevdiğine atıyor. Gönüller bir olunca mesafelerin hiç büyük mü kalmıyor, öyle değil mi Hasret Hanım? Tekirdağ'dan Ali Yaşar Bey 25 yıllık hayat arkadaşına koca bir teşekkürlerini iletiyor. İstanbul'dan Murat Gündüz'e ve yanındaki tüm dostlara sabır ve umut dolu selamlar iletilmiş. Konya Ereğli'den İriz'den İstanbul Balık Evi'ndeki Mehmet Bey'e samimi bir dostça selam iletiliyor. Erdoğan Şimşek bizlerle.

0: Bir elmanın yarısı olmak güzel de önce insan kendi bütünlüğünü koruyacak, öyle değil mi? Sevdiğiniz insanla tamamlanın ama kendinizi asla kaybetmeyin. Çünkü gerçek sevgi insanı eksiltmez, insanın içini çoğaltır.
1: Bir gün bir çılgınlık edip

İzmir'den Saliha Savayıl, Görkem Savayıl'a çok çok selamlarını iletiyor. Annesi çok özlemiş Görkem'i. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah. Evet, Çorlu'dan selamlar. Kartepe'de bulunan Biricik eşim Harun Akkurt'a Yıldız Silbe'den bir eser rica ediyorum denilmiş. Hiç vakit kaybetmeden tüm Yıldız Silbe hayranlarına da armağan ettiğimizi belirtelim.

Programın başlarında rahmetli Müslüm Gürses dinlemiştik ama pek çok Müslüm Gürses dinlemek isteyenler oldu. Sizleri de kırmayalım dedik. Tekrar bir güzel Müslüm Gürses şarkısı daha dinledik. Van Alaköy'den Zeki Yıldızdal. Mutlu olmuşsundur umarım. Erzurum'dan sevgili Ertuğrul kucak dolusu anne babaya selamlarını iletiyor, dualarını iletiyor. Selahattin Dedeoğlu'ndan oğlu Uğur'a ve Trabzon'daki 7 torununa kucak dolusu sevgiler demiş. Gaziantep Oğuz Eli Gebeköy'ünden Cansukaya ve ailesine bu güzel eser armağan olacak. Sonrasında Bursa'dan Tuğba Hanım aklım dolup hiç çıkmayana gitsin demişsiniz. Kahramanmaraş'tan sevgili Can kardeşimiz Abidin Kaynarca'ya hasretle bekleyen ailesine sabır ve selamlarımızı iletiyoruz.

Başımız dert olsa da alışıyoruz hayata. İnsan öyle güzel alışıyor ki yokluğa da, sessizliğe de, bazı acılara da. Ama alışmak vazgeçmek demek değil. İçimizde hala güzel şeyleri yer bırakabilir.

İskenderun, Betasa, Silvermet emekçilerine ve Fatih Kara'ya şimdiki eserimizi armağan edelim o zaman. İzmir'den Saliha Hanım canın parçası Görkem'e hasret dolusu selamlarını iletiyor. Mehmet Kunt ailesine bu güzel eseri armağan edelim, olur mu? Sevgili Seda, bugün benim doğum günüm, Erdal Güney demişsiniz. Elbette ki sizler için de geliyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Neredesin sen? Evet, Hollanda'dan İzzet çok sevdiğime gelsin diyor. Hira İzerdüş bizlerle birlikte olacak. Gecenin sonuna geldik. Bu iki saat boyunca nerede olursanız olun bir yerlerde birbirimize eşlik ettik, öyle değil mi? Evinde dinleyenlere, yolda olanlara, çalışanlara, geceye kalanlara çok çok teşekkür ederim. Bendeniz Murat Çetin. Kalbinizde güzel bir şey bıraktıysak ne mutlu bizlere. Yarın yine buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Gönlünüzde ihmal etmeyin.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yepyeni bir program, yepyeni bir gece. Kanla Gece Sesler başlıyor. Gecenin bu saatinde bizimle beraber çalışanlara, yolculuk yapanlara, istirahat ederken kulak verenlere, vazife başında olanlara, hastanelerde bizi dinleyenlere, her birinize en içten selamlarımızı iletiyorum. Bugün de gece yarısına kadar güzel şarkılar duyacaksınız ve tabii ki sizlerin de mesajları olacak. Başlıyoruz.

0: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu.

bilseydin hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene?

Bir şarkı dinlemek, bir kitap okumak, bir tiyatro ya da sinema izlemek, bir başkasıyla sohbet edip onun tecrübelerinden kendimize bir ders edinmek neden önemli biliyor musunuz? İnsan hatalarından ders alıyor ya, tüm hataları işleyip ders alacak kadar uzun bir ömrümüz olmadığı için başkalarının hatalarından da ders alıp kendi hayatımıza katabilmeliyiz.

Bizi yeni keşfedenler, yeni yeni dinlemeye başlayanlar için hatırlatalım. Hafta içi her gece 22.00 arasında ben Kaan Özdemir sizlere eşlik ediyorum. WhatsApp mesajlarınızla da programımıza dahil olabiliyorsunuz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebiliyorsunuz. Kocaeli Gölcük'ten Terzi Sera, çok sevdiğim komşumla Gül'le dinliyoruz sizi. Keşke herkesin böyle komşusu olsa. Sıradaki parçayı Gül'e ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Adım Şeyda, Almanya'dan yazıyorum. Bir sonraki şarkıyı annem Şerife Gökçe'ye armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Allah bağışlasın tüm anneleri. Bu şarkı size de gelsin.

ki yazar, beni kim merak ediyorsa onu seviyorum. Derdimi kim dert ediniyorsa, kim gülmemi istiyorsa, kime sığındığımda canım yanmıyorsa onu seviyorum. Ben de şunu eklemek istiyorum bu güzel ifadelere. Kim yaptığı iyilikleri başıma kalkmıyorsa onu seviyorum. Kim beni diğer insanların yanında savunuyor? Yalnız kaldığımızda ise iyiliğim için sert bir biçimde uyarıyorsa onu seviyorum. Ben beni yargılamayanı, anlamaya çalışanı seviyorum.

Yaşadıkça hayat bize öğretiyor. Değer görmediğimiz sevgiden, iyi niyetimizi hak etmeyen kibirli insanlardan, bencillerden, sesimize sağır kesilen herkesten vazgeçmemiz gerektiğini ve onların kirli tuzaklarına uyarsak, onların kibirli davranışlarına uyarsak, orada iki kibirli insan olur. Orada bir düşüncesiz insan varsa ve biz onun oyununa gelirsek, orada artık bir değil iki düşüncesiz insan olur. Bunlara çok dikkat etmeliyiz.

Eskişehir'den Mehmet sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Ayşem'e armağan ediyorum. Onu çok özledim, özledikçe daha seviyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Ben Tokat'tan Ahmet, dünyanın en güzel kadını. Nevşehir'den Hülya'ya armağan ediyorum. Orhan Gencebay'dan bir şarkı. Programımızın hemen başında çaldık. Umarım o da dinlemiştir. Bursa'dan Emine, oğlum Agah, kızım Eda için bir şarkı istiyorum. Allah başlasın, memnuniyetle sizin için de çalacağız. Manisa Turgutlu'dan Ayşegül Şengüz, sıradaki şarkıyı canım ablam Ayşegül Aslan'a armağan ediyorum. Onunla birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı hayat arkadaşım, eşim, yoldaşım Betül'e çalmanızı rica ediyorum diyor Aykut Gülbaş gönderdiği mesajda.

de kendi içimizde, kendi dünyamızda büyük bir mücadele içindeyken şunun farkına varamıyoruz çoğu zaman. Bizi kötülük yapan kişilerin acı çeken insanlar olduğunu fark edemiyoruz. Çünkü mutlu insanlar neden kötü şeyler yapsınlar ki? Onlar kendi mutluluklarını çoğaltmaya, çevrelerine mutluluk saçmaya ve onlardan mutluluk almaya devam ederler. Onunla meşguldürler. Nerede İçinde fırtına kopan bir insan varsa o çevresine karşı kaba, kibirli ve düşüncesizdir. Çevresine kötülük yapan insanın kendi iç dünyası çok karmaşıktır.

ve bir soysuz dallarını neyse yıkılır. Aç Allah'a ellerini.

bizi hiç yerine koyanlara var olduğumuzu neşemizle, tebessümümüzle gösterelim, olur mu? Elazığ Keban'dan Abdullah sıradaki parçayı canım ışım, Ayşem'e ve kızlarıma armağan ediyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz. Ercan Mustan Romanya'dan sıcacık selamlar. Romanya'daki soydaşlarınızı unutmayın demiş. Unutur muyuz? Yurt dışında bize kulak veren tüm soydaşlarımıza selam olsun.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver'e devam ediyoruz ve tabii ki sizlerden gelen mesajlarla. Görüyorum WhatsApp numaramızı çok sık tekrar etmediğimiz söyleniyor. O zaman bir kez daha yenileyim ben. Lütfen not alın, telefonunuza kaydedin. 0507-977-0101. Sakarya'dan Emine sıradaki parçayı şu an 4-12 vardiyasında çalışan tüm arkadaşlarıma ve Cihan Hanım'a armağan ediyorum diyor Emre Yıldız. Çorum'dan dinliyoruz sizi. Tuğba Hanım'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum, selamlar demiş. Tekirdağ'da sizi dinleyen eşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Emine Hanım gönderdiği mesajda. Ceylin'den tüm dinleyenlere selamlar. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir, hiç merak etmeyin. Bu harika Ahmet Kaya şarkısı Ceylin için de geliyor. Bakalım sonrasında kimleri dinleyeceğiz birlikte.
1: Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

0: Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la geceye ses ver.
1: Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım,

Farkında mısınız? Birine çok kızdığımızda, öfkelendiğimizde, tansiyonumuzu, nabzımızı yükselttiğimizde önce kendi huzurumuzu bozuyoruz, kendi huzurumuzu cezalandırıyoruz. Onlar yüzünden kendi hayatımızı kötü anlamda etkiliyoruz. Buna değer mi? Düşünün, bir bataklığın içindesiniz, çevrenizde binlerce sivrisinek. Size sıtmanın ilacını vermişler ama o bataklıktan çıkmadan tedavi olmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün mü? Asla değil. Bizi aşağı çeken, hayallerimizi boğan, umutlarımızı yıkan yerde nasıl iyileşebiliriz? En kısa zamanda o bataklığı terk edip yepyeni topraklara adım atmak zorundayız.

hayatta kendi benliğimizi yenmeden, onu kontrol etmeden bir adım ileriye gitmek pek mümkün değil. Der ki yazar, öğrenmek için soru soran 5 dakikalığına cahil görünebilir ama hiç sormayan ömür boyu cahil kalır. Sormak lazım, öğrenmek lazım, benliğimizi yenmek lazım. Biri bize bir bilgi sunduğunda bunu dert etmemek lazım. Kendi bilgisizliğimizin, kendi cahilliğimizin bizi rahatsız eden rüzgarına kapılmamak lazım. Öğrenmek lazım. Kimse her şeyi öğrenip gelmiyor bu dünyaya. Hayat bir serüven.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Büyük Usta Ferdi Tayfur'dan harika bir şarkı çaldık. Tek bir şarkıyla mı yetineceğiz bu gece? Hayır. Günlük dozumuzu bir diğer güzel şarkıyla tamamlayacağız. Bu arada da mesajlarınızı okuyacağım. Kayseri Koca Sinan'dan selamlar. Sıradaki parçayı eşim, oğlum ve kızım için çalar mısınız? Memnuniyetle, Allah başlasın. Bolvadin'den Şöhret, sıradaki parçayı itfaiyede nöbet tutan Kadir dayıma armağan ediyorum diyor bizde. Hayırlı vazifeler diliyoruz. Vukuatsız sakin bir gece diliyoruz. Kırşehir'den Akın, oto kurtarma işi yapıyorum. Yollarda sizi dinlemek çok keyifli. Bize güzel şarkılarla eşlik ediyorsunuz. Sıradaki şarkıyı tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dileyelim size. Bakalım bir diğer mesaj. Turgutlu'dan geliyor Hatice. Sıradaki şarkıyı Uşak'ta sizi dinleyen Sarı ailesine ve İzmir'den dinleyen Erdem ailesine armağan ediyorum diyor. Ankara Batık kentten Naz, ben sıradaki şarkıyı benim için hep fedakarlık yapan anneme ve babama armağan ediyorum diyor. Bu farkındalığı bize yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı evlat, annenize ve babanıza gelsin bu şarkı. Sevgili.

0: sende.
1: Hayat sahnesinde en güzel roller kapıldığı için bize tek bir rol sundular. Kurtarıcı rolü. Ya bu rolü kabul edip sahnede kalacaktık ya da sahneden inip tek başına sandalyenin birine oturup sahneyi seyredecektik. Biz de kurtarıcı olmayı tercih ettik. Çünkü insan başkasına merhem olduğunda, onun yarasını iyileştirmeye çalışıp ona pansuman yaptığında, onunla meşgul olduğunda kendi acısını görmezden geliyor, onu erteliyor. Farkında mıyız? Yalnız kalabilen insan, kendi kendine yetebilen insandır aslında. Kendi yalnızlığımızdan hoşlanmıyorsak, belki de kendimizden hoşlanmıyoruz.

İstanbul Beylikdüzü'nden Fatma Nur'un mesajıyla devam ediyoruz. Sıradaki parçayı Hatay İskenderun'da sizi dinleyen kardeşim Burak ve Sabri için istiyorum diyor. Onları çok özlediğimi de söyler misiniz diye eklemiş. Manisa'dan Seher, hayırlı geceler diliyorum. Eşim sayesinde Radyo 7'ye alıştık, bırakamıyoruz. Eşim Erde'yi çok seviyorum ve çok özlüyorum. En güzel parçanız bize gelsin demiş. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, boşuna söylemiyoruz. En güzel alışkanlık, bizi dinlemeye, dinletmeye devam edin olur mu? Çevrenize de tavsiye edin lütfen. Hatay Belen Tünel Otoyol Şantiyesi'nden ben operatör İsmail Kaplan ve kamyoncu Hüseyin Akdemir tüm Radyo 7 dinleyenlerine selamlar. Biz de hem size hem şantiyelerde, inşaat alanlarında, açık alanlarda bizi dinleyen Türkiye'nin dört bir yanında emeğiyle, alın teriyle gecenin bu saatinde çoluğuna çocuğuna ekmek götürmeye çalışan tüm emekçilerimize armağan edelim bu şarkıyı.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bana sorarsanız hepimizin içinde doğuştan, varoluştan gelen bir basiret var. Keskin bir anlayış, kavrayış ama onu beslememiz, parlatmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İyilikle, iyi niyetle, temiz bir yürekle yapabileceğiz. Ve böyle olunca kendi vicdanımıza danıştığımızda, ondan bir onay beklediğimizde, o onayı alabilirsek tüm dünyanın alkışından daha değerli olduğunun da farkına vararız, değil mi? İnsan kendini kandıramaz diye düşünüyorum. O noktaya gelemez diye düşünüyorum. Yaptığının doğru mu, eğri mi olduğunu herkes bal gibi de bilir ama buna bin bir türlü bahane bulur. Allah.

Deniz Zidan, Ramazan Cem Yılmaz sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve beni sevenlere armağan ediyorum diyor. Konya'dan anneme selam gönderiyorum, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Ayşenur Çalışkan, Ferdi Tayfur'dan bir değil iki güzel şarkı çaldık bu gece. Gambi, Antalya'dan kucak dolusu selamlar sevgiler, ben Murat. Güzel bir şarkınızı sevgimin karşılığı biricik karım Özlem'e armağan etmek istiyorum diyor. Uzunca bir mesaj yazmış, biraz kırptım kusura bakmayın. Bilal Turgutlu'dan Bahar'dan bir parça dinlemek istiyorum. Arkadaşıma gelsin, bu gece Bahar'dan güzel bir şarkı çaldık, umarım denk gelmişsinizdir. Hatay Payas'tan Ceyhun Baytar, tüm gönül dostlara armağan ediyorum bu şarkıyı demiş.

Antalya'dan Bayram Salman sıradaki parça tüm otobüs camiasına gelsin diyor. Biz de kaptanlarımızı ve yollarda bize kulak verenleri selamlayalım. Zor günlerde beni yalnız bırakmayan canım eşim Ahmet'i çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız diyor. Dinleyicimiz ismi var mı? İsmini yazmayı unutmuş. Sivas'tan yazıyor, en azından şehrini yazmış. Hatay Hassa'dan Ensar ve Zeynep sıradaki şarkıyı Biricik babamıza armağan ediyoruz diyor. Allah bağışlasın. Çorlu'dan yazıyor dinleyicimiz, eşim Levent Özgürgenlere bir şarkı armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle. Gaziantep'ten Zeynep, 5 yıldan beri radyonuzu takip ediyorum. Sevip de kavuşamayanlara ve unutamayanlara bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Genelde İbrahim Tatlıses'ten dinlediğimiz bu harika şarkıyı şimdi gelin Müslüm Gürses'in yorumuyla dinleyelim.

sorarsanız bir insan için böyle düşünmeme neden olan tek şey sevgi olamaz. Sevginin daha ötesinde ona saygı duymam, hatta hayranlık beslemem gerekir ki böyle güzel dileklerde bulunabileyim. Tek dileğim mutlu olman. Çünkü bunu sonuna kadar hak ediyorsun. Benim seni sevmem değil mesele. Sana saygı duymam, yolculuğunun ne kadar doğru olduğunu, kalbinin ne kadar temiz olduğunu bilmem diye eklemek de isterdim. İbrahim yazıyor Antalya'dan. Eşim Kamuran için güzel bir parça istiyorum. Bu güzel Akdeniz akşamında bizi çok mutlu edersiniz demiş. Akdeniz'e selam olsun. Antalya çok güzel bir şehir bu arada. Manisa'dan Tırcı İsmail sıradaki şarkıyı canım eşime ve aileme armağan ediyorum diyor. İzmir'den Nisanur sıradaki şarkıyı biricik eşim Levent'e armağan ediyorum, onu çok seviyorum. Aksaray Organize Sanayi'den 1804 Bardiyası'ndan selamlar. Sevgili eşim Sultan Hanım'a armağan ediyorum, şu an kışlık hazırlıkla meşgul demiş. Kolay gelsin size.

binlerce yıl önceden gelen bir öğütle devam edelim şimdi. Bir Roma mezarının üstünde yazan şu cümle: eski acılarınız için taze gözyaşları dökmeyin. Ne yaşadı acaba bunu yazan insan binlerce yıl önce? Ama ne kadar doğru bir tespit değil mi? Bir insan eski zaferlerinden de çok bahsediyorsa artık yeni zafer ümidi de kalmamış olabilir. Hayallerin yerini hatıralar alıyorsa bilin ki artık yaşlanıyoruz yavaş yavaş ve geleceğe dair umutlarımız azalmaya başlıyor.

sevilmeyi kabul edemeyen bir bünye için yapılan tüm fedakarlıklar ve verilen sevgi aslında bir nevi bizim günahımız da olabilir. Edirne'den yazıyor Pınar. Eşim Ercan'ı çok sevdiğimi söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. İzmir'den Pınar, yine bir Pınar, iki Pınar arasında kaldık. O da tüm sevenlerime bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Sıradaki eseri evlatlarıma armağan ediyorum. Kars'tan Deniz Alpay. Her ne sorunları olursa olsun ben üstesinden gelirim. Harika yazmışsınız. İşte anne, baba, aile bu demek. Allah güzel günler göstersin. Bana çok iyi geliyorsun Radyo 7. Ben Ankara'dan Elif. Sıradaki şarkıyı şu an işte olan can kuzenime armağan ediyorum. Sizi seviyorum demiş. Biz de sizi çok seviyoruz. Kayseri'den yazıyorum. Sıradaki şarkıyı çocuklarıma armağan ediyorum diyor Zeynep. Teşekkür ediyoruz. Biz de Kayseri'ye selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı size armağan edelim.

Her çoğumuzu öyle bir noktaya getiriyor ki birine dostumsun demeye, seni seviyorum demeye, benim için değerlisin demeye korkar hale geliyoruz. Çünkü çoğu zararı da bu insanlardan gördük ya, her insan aynı demek değil tabii ki ama çekinir hale geliyoruz. Güvenimiz çok azalıyor değil mi? Afyon'dan İbrahim Kunak sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum diyor. Samsun Atakum'dan yazıyor Ertan. Bizim için ve Radyo 7 dinleyenleri için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş memnuniyetle. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz, 25. yılımızı kutluyoruz. Şirin'den eşi Mustafa'ya bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Gaziantep'ten Sema, o kadar güzel şarkılar çalıyorsunuz ki. İsteyeceğim tüm şarkıları arka arkaya çaldınız. Hayatını kaybeden aşkım Mustafa için bir şarkı istiyorum demiş. Allah rahmet eylesin. Allah sabırlar versin.

Antalya Manavgat'tan Levent bizi severek dinliyor ve sıradaki parçayı Burcu Soylu şefine armağan ediyor. Gaziantep'ten Ayşe, sabah akşam sizi çok severek dinliyoruz. Bize de güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? En güzelleri gelir. Biz de sizi severek yayın yapıyoruz. İstanbul'da eşimle dinliyoruz. Şu an yoldayız. Eve giderken radyonuzdan bir şarkı dinlemek istiyoruz. Yollar sizinle güzel demiş Recep Yılmaz. Teşekkür ediyoruz. Biz de diyoruz ki salla dertleri uykusu gelsin. Radyo 7 güzelse sebebi sensin Recep. Artvin Hopa'dan Dilara Tekgül yazıyor. Sıradaki parçayı Bursa'da olan kardeşim Hazal'a ve arkadaşım Yunus'a armağan ediyorum diyor. Ayşen Durmaz yazıyor. Sıradaki şarkıya talibiz diyor. Sıradaki şarkı Yunus Emre'ye gelsin. Onu çok seviyorum. Uşak yolundayız şu an demiş. Kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyorum Seher. Seher ve Yunus için de çalalım bu harika şarkıyı.

gece yayınımızı çok sevdiğim bir anlayışla, çok sevdiğim bir sözle bitirmek istiyorum. Yaşadığımız her günü hayatımızın son günü gibi yaşayalım. Ne de olsa bir gün haklı çıkacağız. Belki de yarın hayatımızın son günü. O yüzden dolu dolu yaşamak lazım. Tat alarak yaşamak lazım. Gereksiz üzüntülerle o günü kaybetmemek lazım. Yarın Allah dilerse görüşmek üzere.

Bozdurulmadı. Bu kötü mecburiyeti yaşamadığınız bir gün olsun. Ve Radyo 7'de gölgelenmeye bugün de başladık. Şükür kavuşturana. Güzel Allah'ım sadrımı, göğsümü genişletsin. İşimi kolaylaştırsın. Dilimdeki o görünmez düğümü çözsün. Anlatacaklarım, söylediklerim anlaşılsın. Gölgedesiniz Radyo 7'de. Doğru yerde.

Utanabilen yüzü, kızarabilen yüzlü insanları seviyorum. Çünkü edep denen şeyin taklidi olmaz.

genelde insan ertelemeye çok meyilli. İşte sonra hallederiz, bakarız, daha erken, daha vakit var

İşte bir ömür boyu ne ki? Bir gün bu hayat bittiğinde sonsuz bir pişmanlık yaşatacak ertelemelerimiz var. Ya hadi tamam erteledin de ya ölüm senin o ertelediğini halledemeden ona kavuşamadan önce gelirse gelmeyeceğinin garantisi var mı?

0: şimdi günümüzde maalesef doğru olarak algıladığımız, zannettiğimiz ama aslında doğru olmayan çok şeyle çepeçevreliyiz. Bazı insanlar yalnızlığı tercih eder. Bak, tercih edilen yalnızlıkla yalnızlığa çaresizce düşmek farklı şeylerdir. Bu ayrı bir konu, bunu konuşuruz. Ama şu yalnızlığı tercih edenlerle alakalı bir şey söyleyeyim. İşte günümüzde uzmanlar diyorlarmış ki böyleleri asosyal.
1: Allah Allah.
0: Niye böyle diyor? Adı üstünde, sosyal olamadıkları için bazıları. Halbuki çoğu nasıldır biliyor musun? Asosyal olduğundan değil, sahteliğe tahammül edemediğinden kalabalıklardan uzak durur.

Hadi bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Not ediyor musunuz? Şoför dostlarım. Veya ilgi duyanlar. Bir gün lazım olur. Yaz bunu. Vaktinde gelmeyen hiçbir şeyin önemi yok. Mezar çiçekten anlamaz.

0: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Evet, kim olursan ol, hırsı azaltmamız lazım. Uzun emelleri kısaltmamız lazım. Her namazı son namaz gibi kılmak lazım. Buna inanmak lazım. Ama buna inanmandan önce sende iman olması lazım. Ve iman öyle bir şeydir ki dağlar kadar günaha tahammülü olur. Tövbe kapısı var. Fakat zerre kadar şüpheye tahammülü olmaz.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Gönül, çok severim bu şarkıyı. İnsanın gönlüyle sohbet etmesi, konuşması, hesaplaşması yeri geldiğinde bence çok kıymetli. O açıdan çok seviyorum. Bu arada zaman çok hızlı geçiyor.

Evet, Ebru Gündeş'in, Ebru Gündeş'i tanıdığımız şarkılarından biriydi. Şimdi şöyle bir mesajlarınıza bakasım var. İlker Erdoğdu, Seda Özden, Süheyla Aydın, çok teşekkürler hediyeniz için. Kırşehir'den engelli bir kardeşimizmiş Sevda Yorgancı, seviliyorsun demiş, eyvallah. Bu arada Konya'da galeri işiyle uğraşan Yusuf isminde delikanlı bir kardeşim var. Abisi Ömer Demirbaş, evet, Mehmet Çelik, selam etmişler Yusuf Nalçacılar. Yolunuz açık olsun. Konya'ya doğru yoldalarmış. Eyvallah. Songül Akdemir, Yener Öztürk. Güzel dilekler, dualar, güzel sözler. Allah layık etsin. Seviyorum sizi. Var olun.

ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Aslında biz gün içinde karşılaştığımız bazı insanları, gittiğimiz bazı yerleri belki de son kez görüyoruz. Bilemeyiz ki. Çoğu bir ton plan yaparak evden çıkar, eve geri dönemez. Ya ölüm çok yakın be. Şimdi ben döner dolaşır konuyu ölüme getiririm, bazıları da kızar. Ya ne güzel şarkı dinliyoruz, hayat akıp gidiyor. Hayırdır kardeş, ne ölümü? Öyle değil dostum. Ölüm aslında insanı daraltan, insanı sınırlayan bir şey değil. Eğer kişi anlarsa onu özgürleştiren bir şey. Neden mi? Şu şarkıdan sonra söyleyeyim.

Evet, Yusuf kardeşim teşekkür etmiş, mutlu olmuş. Ben de dedim ki ya yeter ki insanları mutlu edebileceğim bir şey olsun. Allah'ın izniyle ne yapar eder onu hallederiz. Evet. Hazreti Ali Efendimiz de der ya, insanları mutlu edin ki mutlu olasınız. Abi 3 günlük dünya, bak tüm samimiyetimle söylüyorum. İyiliğin en kralını yapabileceğin kişi anan babandır. Ondan sonra da kime yapabiliyorsan iyilik yap. Allah yardım eder. Hiç merak etme. Ya bir kazadan kurtulursun, ya bir hastalıktan kurtulursun, ya bir yanlış işten dönersin. Her şey Allah'ın elinde.

Nereye kurban olduğum Allah. Şöyle dönüp geriye baktığım zaman vallahi hayal bile edemediğim şeyler verdi. Peki sadece bana mı? Sen bir dön bak kendine. Neredeydin, nereye geldin? Öyle değil mi? Sevgili dostum. Allah'ın hazinesi geniş derler, bu cümle yanlıştır. Allah'ın hazinesi sınırsızdır. Geniş demek bir sınır koymaktır. Allah'ın kudreti, hazinesi, rızkı sonsuzdur. Güveneceksin. Doğru duracaksın, dürüst olacaksın ve ömründe ne lütuflar yağdırıyor, yağdırmış, daha neler verir, izleyeceksin.

Mutluluktan yana açım, ızdıraptan yana tokum. Çok erken ağardı sakalım saçım. Bugün varım, yarın yok. Sevilmeyi çok denedim, her hamlede darbe yedim. Yarınlara yok senedim, bugün varım, yarın yok. Huzur neşe beni bulmaz, bende derdin rengi solmaz. Ölsem ağlayanım olmaz, bugün varım, yarın yok. Penceremden öte zindan, kapının önünde hicran. Geldi geçti hayat hüsran. Ah dostlar, bugün varım, yarın yok.

merhum Müslüm Baba'dan bir Küskünüm dinleyelim. Muhteşemdir, radyonuzun sesini açın. Küskünüm deyince mevzuyu şöyle özetleyelim. Bazen şu an beni dinleyenler de bu halde olabilir. Bazı insanlara karşı tavrın küskünlük olarak algılanır ama hayır. Şöyle ki, bazı soruların cevabı sessizliktir. Neden? Ya cevabın zamanı değildir ya da muhatap cevaba layık değildir.

dökümanlarımın arasında gezerken, bir şiir ararken sağına soluna ünlemler attığım bir paragrafa rastladım. Şu yazıyor: öyleleri var ki ibadetlerine rağmen ağlıyorlar, takvalarına rağmen. Ama öyleleri de var ki günahlarına rağmen gülmekteler.

Kesinlikle öyledir. Üslup denen şey insanın kimliğidir. Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemlidir. Bu anlamda çok klasiktir. Hiçbir zaman unutmayacağım. İşte üsluplu bir beyefendi sürekli böyle bahçesine şişe, çöp atan çocukları uyarmak için bir yazı yazıyor. Ya güzelliğe bak, üsluba bak. Diyor ki, evlatlarım, buraları kirletmeyin. Yaşlandım, eskisi gibi bakamıyorum, temizleyemiyorum. Sizleri de çok seviyorum. Ha, karşı taraf anlar anlamaz. Üslup kimliğindir.

Az evvel dedim ki üslup kimliktir. Ve sevgili dostum, öfke de tüm dengeyi senden alandır. Dengenin olduğu yerde berraklık vardır, durgunluk vardır. Düşünsene, kaynayan bir su ve sen karşıya bakmaya çalışıyorsun. Hiçbir yansıma göremezsin. Öfke de böyle gerçekleri örtüverir.

Çevremizde öyleleri vardır ki bizi böyle dolaylı yoldan aşağılar, herkesin içinde de tavsiye verirler. Böyleleri sizi hiçbir zaman tebrik edemezler, yüreği yetmez siz bir şey kazandığınızda. Diyelim ki sen büyük bir başarı elde ettin, onu sıradan göstermeye çalışır. Seninle göz teması kuramaz ve kötü haberlerini öğrenmek için çok meraklıdır. Neden biliyor musun? Çünkü seni kıskanıyordur.

Keşke insanlar birbirine bu kadar samimiyetsiz nasılsın demeseydi. Belki o zaman insanlar öylesine, öyle olmadığı halde iyiyim diye geçiştirmezlerdi. Ya da neyse onu söylerler.

Öyle demiş bir garip kul. Kim demiş fakiriz diye. Hayattan aldığım derslerin hepsi çok pahalıydı. Düşündüm de bu sağlam kamyon arkası yazısı olur ha. Kim demiş fakiriz diye. Hayattan aldığım derslerin hepsi çok pahalıydı.

0: Elha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve yine çok içime sinen bir programın son bölümüne geldik. Dinlediği gibi dinletenler, dinleyenler, ilk kez belki yıllardır yeni tanıştıklarımız, hepinize selam olsun. Soru çelisan ettiysek affola. Efendim, hikmet ehli der ki, bütün tartışmalarda galip gelmeye çalışma. Bazen bir kalp kazanmak, tartışmayı kazanmaktan daha iyidir. Allah Allah. Çok güzel bir bakış açısı. Rabbim, gönül kazanmanın kıymetini anlayanlardan etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyo yedimizde. Bu program gündüz 14, gece 24'te. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.